0: Beijing vakti saat 8.
1: Örümçi şehri su üstü balçısının yenideki Celil Ukan'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreçe 5-6 kavetlik liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Sit olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Celil Meblağ Siliş Terakya Çek Şirketinin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.

yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlani illi talıgan bolsak, bunundan tolumu xursan boğan bolumuz. 174 Katna Senet Radyosu, her vakit silege hemrah.

Yakında Guangzhou şehirde altın tepe basımı köz kırını salmaydıgan buyurutma yetkizgici açlık yigit tepildi degen haber Hazreti Ali Abdurrahman'ı köpçelikke tunutti. Bu yıl 27 yaş kirgen Hazreti Ali Atış şehrinin Azak pazarı on eriq kentidi. 2024 yıldan başlap Guangzhou'da buyurutma yetkizgen. 3-25 günü çüştün burun o ilgirkege okşeş toksikli taydap Huangpu rayında buyurutma yetkizu atattı. Töt koçu eğizgi kelgende tüyüksüz yerde işki bağlam nek pulunun turganlığını baykap derhal toksikliden tok tutup pulunu aldı. Hazır deyli imandak dedi. Şu çağda yoldun ötü atattım. Pulunu alganda tapseli karmadım. Yoldun ötü bop toktap sana baksam top doğra 20,000 yönken. Tüyüksüz 20,000 yuan tepü elip Hazır Deli nemiş kılışını bilenmeyi kaldı. Hem kalısı da derhal tepü alğan narsının egesinin kelip izdişini saklısam bular mı ya ki buyurutma süpüsüğü tapşırıp bersen bular mı degen egesini izdiş oyu peyda buldu. Hazır Deli mındak dedi, yütken pulunun egesini tepişinalı oylap, damallıqın nemiş kılışını bilenmeyi buyurutma yetkizirgan kız dostumu telefon kılıp pul tepü alğalıqımını ettim. Dastlapta o işenmedi. Haqiqi ahvalını cazimlaştırgandan keyin o mo yutgan narsaning egisi uchun tit-tit bo'ldi. Ayni chaqda u dal idorada bo'lib, rahbarlarga bu ishni dokulat qilgan edi. Rahbarlar bizga darhol saqchiga ma'lum qilish taklifini berdi. Orqadan Hazrat Ali darhol saqchiga ma'lum qildi ham Naqpulni Guangzhou shaharlik Gongan idorasi Huangpu rayonlik shoba idorasi Changling saqchixonasiga yetkazib berdi. Saqchixonadagi xalq saqchilari ko'plab topolmagan hamda oilasidagilarni ansiratmaslik uchun izchil saqchiga ma'lum qilib yordam so'ramay bir necha kundan buyon topolmagan hamda oilasidagilarni ansiratmaslik uchun izchil saqchiga ma'lum qilib yordam so'ramay bir necha kundan buyon tashvishlanish ichida qolgan edi. Yutgan pulning egasi xalq saqchisining qo'lidan yutirib qo'yib qaytib tepilgan naq pulni olib qattiq hayajonlanib Hazreti Ali'ye kayıt rahmet etti. Yutgan pulunun egesi xalq saqchısının qolidan yutirib qo'yib qayt tepilgan naq pulni olib qattiq hayajonlanib Hazreti Ali'ye kayıt rahmet etti ham bir bacha rahmet xati yozib uningga berdi. Hazreti Ali'nin altın tepi olsimi ko'z qirini salmaslikdek ish izlari torda tarqalgandan keyin urug' tuqqan do'stlari bas-basda uning bilan aloqa qilishib uning qilganlarini og'zi-og'ziga tegmay maqtadi. Hazreti Ali mındak dedi, bırak yana bazı tordaşlar beni tayyar pulunu körüp durup almağan ahmak dep söz kaldırıptı. Bunda hata düşünüp gelişten könlüm bek yerim boldi. Ata anam kiçikimde lamağa samimiliknin puldun mı kımmetlik işgeldigini ögetken. Hazreti Ali'nin ata anısı dehkan. Üzüm östürüşke tayınıp turmuşunu kımdaydı. O 18 yaşıdıla sırtqa çıkıp işləb ata anısının iqtisadi besimini yeniklidib, hər ayda kirimnin bir qısmını öyge əvətib turdi. Hazreti Ali mındaq dedi, menincə pul yutirib qoyğanlar bizge oxşaşla cəba tartıp pul tapqanlar. Ola çoxun bək ciddiyleşidu. Keyin pul yutirib qoyğucunun dadam bilan tan demətlik adam işgəlikini bilib, qız dostum işçi ağırıp yığlab getdi. Hazreti Ali mındaq dedi, Guangzhou güzel həm sığdırışcan şəhər. Biz bu yerde naid yaxşı yaşayavadımız. Kiçikini yaxşı işlerini kılıp, ahtıp küş tarqatqınımızdan naid hoşal bolduk. Bunun enken kurbumuzdan yetişçe devamlıq yaxşı işlerini kılıp, samimi buluş, ləvzide turuş, yaxşı pəzletimizini saxlayımız. Yakında Hazreti Ali layık bilen adışı kaydıp toy murasımı ötküzüdü. Toy denken işgüyle Guangzhou'da davamlıq buyurutmayı ötküzüdü.

dünya bizge nurgun güzelliklerini bağışladı. Atrafımızda her güne her kıl tesirlik hikayeyle barlık gelmekte. Eğer bu hikayeyle sizni tesirlendirgen olsa, minnettarlıkınızı ayırma. Kaderleşini ögünün. 107.4 Hatnaş Sanat Radyosu mehri muhabbetlik hikayeyle bilen sizni tesirlendirdi.

Hava bulutluk temperatura 14-29 Celsius gradusqacha. Kuytunda hava bulutluk bulup keyin tutuludu temperatura 14-30 Celsius gradusqacha. Şehansada hava uçuk bulup keyin bulutlundu temperatura 12-32 Celsius gradusqacha. Sanjada hava uçuk temperatura 12-33 Celsius gradusqacha. Qumulda hava uçuk temperatura 12-28 Celsius gradusqacha. Turpanda hava uçuk temperatura 22-36 Celsius gradusqacha. Korlada hava uçuk temperatura 18-31 Celsius gradusqacha. Aqsuda azraq yomg'ir yog'ib, keyin hava tutuludu temperatura 17-30 Celsius gradusqacha. Atışda hava bulutlu bo'lib, keyin tutuludu temperatura 14-25 Celsius gradusqacha. Qashqarda azraq yomg'ir yog'di, temperatura 13-26 Celsius gradusqacha. Xotanda hava bulutlu, temperatura 15-30 Celsius gradusqacha bo'ladi, 3 bal shamol chiqadi. Havo raydi ma'lumotni anglatdi.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır, ertigelli haberle programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışmışlar, ettiyelik haberler programımızın anlayışınlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 27. günü, çarşamba, dehkallar kalendarı boyunca 4. ayının 11. günü.
2: Aval, bu gidimki programımızdan asası mezmullarını tanıştırımız.
1: Abdonum rayon rehberleri Kurban Eid arpısı da peşkadem yoldaşlarını yokıldı.
2: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik Grupsi 17-ci Türkümde Amma Paşkılgan 46 Erziyat Delosini Abdonum Rayonun Becerişige tapşırdı.
1: Şincan'ın bu yıl sırtkı yetküzgen tok mıhtari cemi 60 milyard kilovat saatlik çoğun ötkeldin bözüp etip, bütün memleketini energiye bilen təmirleşki kapalet kılış ve yeşil tövən karbonluk tipiği özgertişge Şincan kuvveti koştu.
2: Abdonom rayonluk 14-cü növbətlik fəlsəfə və ictimai fənlər mükafatı boyunca təqdirləş yığını içildi. İctimai fənni umumlaşdırış nəticələri və münəvvər ictimai fən ixtisaslıqları tuncu qeytin bahalaş dairəsiga kirgizildi.
1: Jungo Shenzhen xalqara mədəniyyət kəsibləri körgəzmə yarmankisi ayaqlaşdı. Şincan vəkilləri ömüki mol hasılatqa erişdi. Əmdi xəbərlər anlanır.
2: Stansımız xəbəri. Qurban Hit keliş aldıda Çin Şevcan, Erkin Tuniyaz, Zumrat Ubul, Nurlan Əbilməcin, Xı Jongyo, Çin Mingo qatarlıq Abdonom rayonluq partiya komiteti, xalq qurultiyi daimi komiteti, xalq hükümeti, siyasi kengiş, Biyantuan rəhbərləri ayrım halda məmləkətli xalq qurultiyi daimi komitetinin sabıq muavin başlıqı İsmail Tilivaldi, Erkin İmirbaqi. Memleketlik siyasi kengashning sobiq muavin raisi Ablat Abdurashid hamda Hamidin Niyaz, Abdurahim Hamid, Nayim Yasin, Asqat Kerimbay, Qiyum Baudun, Jang Xiuming, Zhu Haylun, Chen Demin, Fu Qiang, Hua Shifei, Ghanibat Sabugay, Tian Wen, Xie Fuping, Xeljam Islam, Jang Heng, Mijit Nasir, Qadis Janabil, Ma Jianguo, Dalilqan Mamiqan, Mamtimin Zakir, Asanbek Turdi, Du Chinri, Zhang Guoliang, Alpisbay Raqim, Mamtimin Yasin, Chujib, Jabbar Habibullah, Tilvalda Abdurashid, Chenji, Nijat Sultan, Inam Nasirdin, Wang Yongming, Gülşat Abduqadir, Manan Zeynel, Baday, Örgül Jabbar, Mutallib Qasim, Dongxin Guang, Li Shuijun, Zhao Qing, Su Yu, Tohti Yaqub, Diyar Kumash, Feng Dajun, Wu Jiahe, Wang Yusan, Yusuf Aysa, Li Donghui, Hubur Abdullah, Zhang Guiting, Zhang Yuzhong, Pasha Yishan, Wu Dunfu, Xiong Huiyin, Yao Yongfeng, Jiang Shan, Zhu Zhenzhong, Mehmetjan Ahmed, Liu Yaohua, Qizaijan Seil Hoja, Kili, Mehmet Desen Tohtali, Ayub Teyip, Maukin Sid Qamza, Huang Changyuan, Wang Wei, Bai Zhijie, Liu Zhiyong, Rizvan Abay, Kadir Khan Mirasqan, Li Xianglin, Liu Yanliang, Yu Xiudong, Cheng Zhenshan, Zhang Bo, Jur'at Imin, Mutallib Ubul, Manglik Sid, Ma Xiong Cheng, Mağau Sid Qamza, Liu Jianxin, Wen Haichuan, Peng Jiarui, Qiu Shuhua, Ilham Sabir, Kong Xinglong, Nurum Ismail Khan, Li Shujuan, Zhang Libo, Zhu Jianfan, Hu Zhaozhang, Tang Yunfu, Wang Jianzhen, Kang Kejian, Mamtimin Abdurahim, Hua Shi, Jai Xiaoheng, Wang Chongjiu, Liu Gang, Wang Jiliang, Song Jieyi, Lu Xiaofeng, Liu Xiangsong, Cheng Jiazhu, Xu Weihua,

0: yuqori unumlik amaliy dal joyda udullashtirish subsi hazırlandı. Udullashtirish yig'inida avtonom rayondagi aloqador tarmoqlar, korxonalar, Shinjongning xos afzal kasblari, tashqi savdo, savdo ashyo obroti hamda 9-chi navbatlik Jongo Osiyo Yevropa ko'rgazmasiga aloqador ahvollarni nuqtaliq tonishtirdi. Jongo Qirg'iziston ikki taraf korxonalari energiya, ximiya sanoati, savdo ashyo obroti, yasimichilik, dehqonchilik, chorvachilik, binokarlik qurilish materiallari, mulozimat kasbi qatorliq mazmunlarni cho'ridab udullashdi, kengashdi. Shinjong Jinshin Hongqiao xalqaro ashyo obrot savdo cheklik shirkatining muavin bosh mudiri Xi Chunyun shirkatning Qirg'izistondagi nurg'un savdo ashyo obrot korxonasi bilan kengashib udullashganligini tonishtirib mundoq dedi. Jongo Qirg'iziston ichki davlatning iqtisod savdo hamkorligi jihatidagi talabi intayin yuqori. Yig'indan ilgirmo nurg'un korxona bu qitimqi udullashtirish yig'inida biz bilan udullashishni umid qiladiganligi to'g'risida aloqlashdi. Qirg'iziston taraf korxonalarimo shu joyning sklatda saqlash, ashyo obroti aslihalardagi kamtikliklarni ko'zda tutib, biz bilan bir qism turlar jihatida hamkorlik o'rnatish orzusi borligini o'tirg'o qo'ydi. Bu qitimqi udullashtirish yig'inini Shinjong Sodini ilgari surish jamiyati Qirg'iziston davlatlik soda sanoatchilar jamiyati bilan birlikda mas'ul bo'lib o'tkazdi. Udullashtirish yig'inidan keyin Shinjong Sodini ilgari surish jamiyati yana Shinjongning xos kasblarining taraqqiyotini cho'ridab Qirg'iziston vakillari o'migini Urumchi shahridagi aloqador korxonalarga berib ekskursiya tekshirishdi bo'lishga tashkilladi. Shinjong Sodini ilgari surish jamiyati partiya korpusining a'zosi muavin boshlig'i Liu Teng mundoq dedi. O'rta Osiyo iqtisod savdo hamkorligini uzluksiz cho'nqirlashtirib, ichki tashqi savdo obrot yo'llarini ravonlashtirib, texmo ko'p Shinjong korxonalarining sirtqa chiqib, O'rta Osiyo bozorini kengaytirishini qo'llab, texmo ko'p O'rta Osiyo korxonasini kirib taraqqiyot fursatidan o'rtaq bag'rilanishga jalb qilib, ta'minlash bilan ehtiyoj boyligini dal joyda moslashtirib, kasb hamkorligining moslashish nuqtasini cho'nqur qezib, ikki tarafning import eksport savdosini texmo zo'r salmoq bilan kengaytirib, bir belbog' bir yo'lni yuqori sifatda o'rtaq barpo qilishni cho'nqurlashtirish, puxta amaliyalashtirishga kuch qo'yishimiz.
1: Amdi qisqa xabarlar oldimiz. Davlat taraqqiyot va islohot komiteti moliya ministrligi yaqinda 2026-yildan 2028-yilgacha Shinjong paxtasining har tonnasining nishonlik bahosining 18,600 yuan qilib bekitilganligi to'g'risida uqtirish e'lon qildi. Uqtirishda Shinjongning yaqinqi yillardan buyonki paxta ishlab chiqarish ahvoli hamda shu joyning suv boyligi, terilg'u yer boyligi ahvolini birtutash planlab o'ylashib Shinjong paxtachiligiga turaqlik mahsulot miqdori 5,100,000 tonna bo'yicha yordam pul berildiganligi aydinlashtirildi.
0: 18-chi navbatlik Sayram ko'lini aylanish xalqaro tosh yo'l velosiped musobaqasi 5-oyning 25-chi kuni oyoqlashdi. Bu navbatlik musobaqada 6 musobaqa bo'ligi ta'sis qilingan bo'lib, umumiy musobaqasi 529 km. Musobaqa musobaqasining uzunligi musobaqa bo'ligi sonida birdek ilgirki har navbatlik musobaqalarga solishtirganda eng yuqori saviya yaratildi.
1: Qaba nahiyasi yaqinda 160 ming nalim beliqi, ushaq qasiraqliq beliq, shimoliy qutb temallus beliqi qatarliq yerlik belijonlarni ko'paytirib, Qaba suv rayoniga qo'yib berdi. Bu joy yaqinqi yillardan buyon beliq turlarini ko'paytirib qo'yib berish xizmatini doimlik qanot yaydirib, jami 500 mingdan ortiq yerlik belijon qo'yib berdi.
2: Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida Shinjong radio televiziya stansiyasining Etigelli haberler programısı bu için altış verdik.
3: Bana başlandı.
4: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz hemra programımızı.
5: Bu programını baştan ahır istimalçılarının sağlamlıkını oylaydıgan hem köpçülüklerin uzun umuyan kolluğalıkı rahmet etirgan Ak Mervayit Unzavit'i alaydı talep kıldı. Öyünüzün Akmervayt ulları üzülmeydiken ha?
3: Şundak bulmay, onunla yüp yigil bulmaydı o da ha? Akmervayt ullarının pakızlığını demeyle koyay. İlgar teknika mesuliyetçilik bile işler çıkarılgan.
5: Tamaklarınızda okşatkan Akmervayt ulları yedisek bulduken de.
3: Elbet şundak.

Başlanda biz ma Ürümçi yerinin kelgüsü 3 günlük hava rayını aldım məlumat anıltımız. Ürümçide bugün kündüzden keçikçi varlıkta hava uçuk oldu. Temperatura 14'den 30 Celsius'ya gradus kışı. Ete hava uçuk, temperatura 18'den 31 Celsius'ya gradus kışı. Muşay'nın 29. günü hava bulutuk oldu. Temperatura 16'den 28 Celsius'ya gradus kışı. Yine uçurlar karşısak yakışmışlar riyasetçiler. Meninki uçurum ne ködün lan mı? Ködük. Rahmet, bir gün olsa rahmet. Tursuncan, sizden uçurumuzu tapşur aldık. Mana maşından Tursuncan. Rahmet, bir gün olsa rahmet. Korluğum anga yolunu ahvalı kandıgarak da ettikende maşallah be köp mu az mu bir depe bir an depsiz buldu.

0: demekçide koşuldu. Pesil çayılır ya. Vancouver'da Vancouver wagon 614 doğru ya Vancouver wagon. Şunda kapak türü bertme mi? Ya içtik içtik bunu mamaydı o. Ya kaç kaç bombaydı o. Aşına kılıp, cil kılıp adam ne? Şu kılıp, karsam pütü erlerin kapakları türüklük aşına yürü gitip de. Yeli abalısıga, yeli mabalısıga bir nesil elip aşına yürüp. Çok iyi, bir şey olsun.
1: Hocam, bayramımız mübarek olsun.
0: Bir gün olsun.
1: Yeni koyu koymayı çizgi yapsınız da.
0: Bir gün işleyim ha. Bugün ete ügün.
1: İkinizi paga okşadı o sözcüğüm. Lirik kıkkal.
0: Lirik kıkkas tanıdık ya.
1: Hazret Noğuz'un aklıdan birini koymam size.
0: Lirik kıkkas. Bekset Çıraylık dikendik. Yakıldınız ya. O işlev atkalla melli de böyle kalmam. Bugün bu yani hizmet orunu çın turup işlev atkalla helba. Yakıydın lan kendim. Ben işlev atım ya dep. Nurgu anlaşılarımız işlev atı da. Yaşımsızlar riyasetçiler. Ma o Ürümçü'den Kaşkak'ı beniş yol bölgede ama Tumşık'a yiyede. İşki maşına sokulup kaptı, şu sebepten azırak maşınlar yığılıp kalıp akşaydı. Şopur dostlar bir hatalık alay dikkat kıp yolu yüreyle dedi.

0: Abdülkerim efendim selam.
1: Doktora sıcak sıcak sinsel yoldur, prensel sinsel yoldur. Zuhudin Vipala Manga yolda. Makinesel köp, şamal var şamal.
0: Sel boran bakken he, buldu makul. Qadirlik anlaşılan anlavatkanlar 174 Katnas Sənət Radiosu'nun Ətigəlik yollarımızdı biz əmrə programımızı. Programımızda Ahmer Vahid un zavutunu qollab kilovatqa istimalçılığa minnettarlıq bildiriş və istimalçılarının sağlamlıq üçün davamlıq tırçıvatqan Ahmer Vahid zavutu alahide tələb qılgan. Programımızda yenə məşu Abdumobil Klubi fəaliyyətimizi qatnaşqan namı qulaqdan qulaqı yetkən, qulunuzda tecaydıqan Molli Girin Abdullar var. Yine Şincan'daki en isil temli izleş yürüyüş faaliyetimiz katlaşkını olsa anlayıcıdan ait yaktırıp içi vatkan Sertem Kırarın kalı güçü yürü kandısı Sertem Kırarın da hem baba kalı güç yürürleri ba şıkılıp Nurgun yakşın esler var, etkilik naştılıkım ba Yakşım sizler riyasetçiler, mən Atışının havası bir karapakkan bozsunuz olup dikerim Atışının ki bugünkü havası yıkırın Bulutluk bulduk ya, temperatura 14-25 Celsius gradusca. Temperatura sel tövənkən qoğa düşdü bugün. 14-25 kçə deyib çıxırıbdı. Bugün sel soğukken ha. Mavo Moran Musur yollabdı. Mənim normal xizmət qıvatımə Şauxey bək könlü yerim xüketmüsün deydi. Çilmi deydi o. Mən mi işləvətim ha? Şauxey könlü yerim xüketmüsün deydi o. Şökrətmi işləvətib de o. Mən bək hoşub gettim bugün silərinin işləgin onlarını görüb deydi ha? Şu işləvət qalla xeyli köp gəncə bak. Dada akkum işləvətib de o. Ürümçüdün turpanı yolla qanaqda bir körüb bakan basınız oldu deydi. Yol əhval yaxşı ki, təxminən bir 10 minut burun tuluq görüb çıxdıq yollarını. Ürümçüdən Turpan qamanga yol əhvalım yaxşı ki. Andım, Abdumabulla adətki vaxtın azıraq köp buludu bu normal iş. Ləkin əmdə alay tuslub qalqan, yolda turub qaldığa işlə yoxken. Ravan ki, cümə. Gülqəmər birgü olsun. Hazır biz ma Bigmut ilə billə, ballarını elib, ma çoğu qamandı qaran. Bigmut bir qolda, maşin edəb, bir qolda. Qulaqlarım tatıb durub tərbiyə qıb meyvatıdı. Oyla pekin, bugün kirek. Doğru şu terbiye kıpmağın ben çoğu uygu bakan çağda mama işlağı dikkat kıl. Mındak bir Put kolonunu çakkan kıl. Set durdu. Sen bir kilim balı bak oğan dinkin. Sel bir işlerini sel put kolonunu çakkan kılıp. Mam işlerini kulağını ilip kısan bol eti. Kaçan için mihman dek ultur sen. Yüzü kilin dek mındak. Terbiye kıpmağın vatkan da kaçan. Demisi mi? Ne bak toy kılıp balların lağımı kıl çoğu kette. Hazır için mihman dek berip mihman dek kelsiniz kıran. Elimi gəqəməydikən. Ləkən bir xətər avtomobil eləşikə diqqət qısı buludu. Bir qoldu rol tutub, bir qoldu ayağının qulğunu tartıb mağız bulmaydı. Maşinə digə vaxtıda. Rəs yüz açıda deydi ayağın, gül qəmər açıda deydi. Qulğunu tartıb düş gələb, mən vatı dominə edib. Siz mi maşının kəyini çıxıb otasınız onun da? Olduğu çıxıb, yek qın çapılış bol turalıdıkən siz. Kəyini otamam siz. Dılaydığını bilgənkən. Mudaq bir Müdafiye eni bozsun sizde karanımda. Keçip durun bazen. Daha akvalin bilsiz ki kandak vakti kulağını tatıdı. Kandak vakti nukuydu degenini bilgen diken. Dağ ki yüzünüz mü amrah mı ya şunu? Cevla sorunuz.
2: O sizden siz bu dönem körlü kaçmağın ki ma yeni yatırın. Tonun mu tosulmağın da?
0: Tosulmap da. Tünügün keşte. Tünügün şu baldır. Tünügün keşlerde mangam abdumabulla biraz köpürekken. Tünügün keşte azırak bir tosulgan buldu. Onun dinkin yaxşı ya bugün etigendim hazır yaxşı ken belki yeni bir 2 saatlerden kin yeni avtomobillar köpüşü mümkün ha peres her kıtımlık müştemiliş mezgilde saat bir 11'lerden başla parak avtomobil köpüşü başlap saat bir 12'ler etrafı da sel bir toslu cehvalları görüldü ürümçü lopnur yokur sertaş oldu bugün hem de onda bulamdı bulmamdı bunu bilmemiz lakin tünü gün küllükte Mangan avtomobillar biraz köpürek. Yani bunda karsak əslime bir gün olsa rahmetçim ha. Anda Ayşem Gülmalem sizden bu çorunuz tapşır aldı. Şunda yaxşı oldu bana. Nelek bir yeri aldınız ey. Nelek bir yeri aldınız. Kargay taksi çıkıyor sizden bu çorunuz tapşır aldı. Köp rahmet. Ay yolladın yolu çorunu mu? Mol mol bir manga silahcım ha. Ben durgulluğun. Ma o tebrik sözlerinle tapşır aldı. Rahmet. Анда яна қарсақ яқшымыздар риясатчылар. Әдемі сумы чоңайып алған жағда бәзі келілер пәкат қолы егілмейді. Келілер машта оламды. Сәл бір-бір ішланы бі ғәпә дейшіп қымамды. Чоңлағым іш жағырсы болмамды деп. Ашта депті.

0: Hıyal kale otursam seni, güller doldu minin yinim ha.
1: Tahtkörk'ün ki aldık geldim, Kaşkadi yollar avan gel, deyip Kargay taksiye çıkıza vatıpsız, rahmet. Sevli, sınav uçurunuzu tapşır aldık, rahmet sizge.

Ma bir anlıq dostumuz ay aldın toluqluq axşapdı. Mən hazır ornumdan turp bağlaya bir saat oldu. Ma ballarım bilen ay aldım degen nime edip. Dek uxlatı da. Qanda xotun ep qalgan boğuydum. Oy. Açığınız bekepte. Ondan sonra uğatmam siz ekşi oğandı kendin. Ey. Kupon la. He, kupon la. Açığın oygu barmez. Oy hazır uxlap yatkan bamo. Oy kup. Dep. Buna demem siz. Amda yine uruşman mı yine? Buramdan demeliş gülürdü. Yine uruşman, çıraylı kıyıp kopun. Hey! Hey! Dep. Ayda sınız buldu. Ya neçe vaktim biz işlep çarçap ben bugün demeliş oğan deken dep şuna. Deken o bugün etken kop soğuk de. Amda sizge kandam kut nep kağan siz digil olmağın karan amda. Bu kandak yapı kette bu amda. Oğutuna özünüz birinimi dep. Maaş kisininke kaysı oldu ki deyip sorapsız. Menden sorsanız karan Erpan. Az sol tereptiki kök. Sol tereptikisi oldu ki. O konuru sel uğruk ki. Aşı takılığına Erpan he. Andın badam taksi sizden uçurunuzu tapşır aldık. Köptün köp rahmet. Çidava yollar yollar ravanke. Maşınınki kaynige koyunu vesip. Mahallige kesem koyuk. Yolda düşüp kaptı. Hey, 3 kilometre oldu hazır. Ne ad yürüydü lan? Çozur ço. Abdan bağlısınız bombam da put kolları ne? Hey. Hey, hey, hey. Bopte. Yaxşı misler, riyasetçiler. Meninki sualım fakat cevap vermedim la. Elektrolik pravla yokuruz. Ay, bunu da ne gülü varsanız bolu yordu. Pravınız, kağıt pravınız bombsa elektrolik pravla. Hayda varsanız bolu yordu hocam. Hem de kağız pravım yoktu deyip benim başına diyen ben yürümem. Hazır aydısınız bol ilerdi. Elektrolik pravını ağa cavga yuvar yuvar senden çıkır velen. Onun için normal aydısınız bol ilerdi.

Yeah. Onda o samustan uçurukaraymez. Kuşar yol havre, kuşa poiz stansının ki aldı ki avtomobilla sel köpken, poiz stansının aldı da taksi yok, heridala köpken diye uçurunu kuşa taksiye verdi. Rahmat, rahmat. Şuturpan ayıste muşu... Eş kılıp mağa kranın tayini sel yok eş kılıp. Sel turup bulmam dayı, bayat digende hemiz aldıraş dursa dursun yaka. Et digende taksiye çıkıp hemiz terep terep kumamaydı o. Sel turup buludu. Seni diveler inip gelsen. Uxlab qalğan ayalını rəsm tatib qaynanısını yollab qoysan deyib məktəbdən Ömərcan onda mı qımısın deyəcəm özü endi qaynanısını özlərinə həmsi deyib degan o ayalın indi onda bolğanda ekan özü oldu maqul rəhmat andı mavo anlıcımızınki bir sualı var ekan üstüki taat aron tapsakçı korulunun ki yol ahvalını da pegen bozsanız maşin bek tosla ketken mi de turban bile mansan bulamı olgu yüle mansan olgu yüle men bulamayız sıkıra hem de korulunun ki ürümcü lopnur yokursa taşı yüle menili verin bayam yakıştı hazır yeni bir karı yüteyle yolun ahvalı kanı karaktı korul taraf karap manga yolunun ki ahvalı

Korulgumanga yolunki ahvali hazır tostuşku başlagan belek. Kaysi belek geldisiniz karan. Hoşa. Hoşa. Muşu yöcim birinci tonul var o. Yöcim birinci tonuldan başlap hazır tostuşku oturup dur. Aşu ekme de aşu birinci ekme yine. Hoşa ekme var o. Birinci tonul. Çenşa tonulu. Onunla başka yöcün birinci tonuyla Mişer'den başlayıp tostlu çıkı başlayıp da maşallah köpüyüp de yine aldın kını kıtım kıdek sel abdumabulla köp bulurluğa okşaydı azal. Ürümçüden çıkı abdumabulla bek köpken ma ürümçü kırış yolun işte yolun akvalı yakışken likin ürümçüden şu korul taraf karapmanga leniyede hazır abdumabulla köpü işki başlayıp da Çenşa kuşa bölgede

O mektte Ömercan sizin kızırken sizi deyim ben. Oy, yüzünüzü yüzünüz beka, köğününüzü yerim kıp. Oy, normal işinizi kıp yürüyü vermem siz. Aşkı kılıp bana o mektlik yemez mi Ömercan? Mektlikken bu da baran mı deyim? Basmışta demir işler bombusken. Yeti olmuşken. Değme karan uçurcan. Dep. Şundan bir kotur çoğun kalınız mı? Sizce mi? Sizce mi? Bunda. Bunda demem abi bu. Bu da ötken evet bağdınız. Bu da baramam siz. Hep bu da. Hep hatırca bir işiniz normal kıp yürüyemem siz. Bombus geleyim de kızık mı siz ey? Ömercan. Sizi kekılam da. Dedim ki ben alakalarınız etep de yüzünüz buldu. Bu da kitim kıdı bağırsanız buldu. Yüzünüzden iş çıkıp kaptı karan. Yüzünüzden hizmet aldıraş geç. Oğlan nimkılamaya kap siz. Ucayipken siz bu siz. Mağ bombus kakın bombusa deyip öyleydikken siz ya. Eski çoğun kap sizcüme siz. Yeni budak yanılap durup. Şuna köğünüzü sel toktut da koçal kura mı dak? Yüzünüzün ki keyfiyatını, yüzünüz tanışış ne? Yüzünüzün kimde turmuş ne? Koçal kuram kılışını yüzünüz bülüp mı dak? Kınmam siz. Yakışmışlar, riyasetçili. Mavu, Kaşkay'ın avar aydın uçur vegan basanla oldu. Kaşkay'da bugün azırak yağmur yağdı ki. Temperatura 13'ten 26 Celsius'ya girazıkça. Temperaturam sel tövenke. Kaşkay'da bugün sel kılınarak ki insanla boğulakçı mı? Tayyarcan. Boldu makul. Rahmet. Beni ayalım ahır orunda turdu karanla. Radyonu sel üllü kıpaydım sizler gel kıpıyonla da bez gelkın bayla kalkın. Aran uykusuna içip tutuğa. Sel turup beyin bir yarım saatten ki gel kılalım gel kısa kılalım ki. Hikayeni radyonun önüne açıq da. Aran turdu orunda dedim. Yöcün gey bilen mi şu nemrık geldim yolla koştuğun yerde tuluk ravan ke. Dige uçuruna hemkar gelem yüştikler ve tutar. Rahmet. Yaxşımsızlar, riyasetçiler, meninki bu yıl bugün hem toğlan günü kendimi anlatıcımızdan. Toğlan günü onun gibi mübarek olsun. Küllerimiz hoşal kuramlık için olsun. Yaxşımsızlar, riyasetçiler, meninki yasınca mavuşurunuz kaytavetine. Abir sansıfırla olan mavu hatla ilişip gelip belki 7-8 kitim yollapsız mavuşur ne. Çünkü hazır bir tırışıp bir okupa kayıldıysak mı okul bu mu de okuşa imkanı yetip olmadı. Kayta hem ya işki gibi bölüp evet hem siz. Hazırma koraştırıp okuyamaya kalık. Ben hazırma korulgu Rümçü Lopnur Yokursa taşıyorlar kılık. Kuşağı mangan dedi. Kuşağı mangan. Hazırma o. Tonuldum abdumabullah biraz köpürek. Rast pek astaydı dedik ya cuma ben. Sile programıda disanla onda MS Miki deyip oylap tükenme. Rast bir kısım şopurla. Ma 80 ke ma tonulunun ki soracaklimisi. Oldu da maşın bombası mı ellikti meni vattı doy. Kendi degen tuslup turup gitti ya. Ma koşsuzluğunu dessep. Ya ma tutatsızlığını dessep ötkülü bombası. Yanda. Kendi aşı, aşının kendinin mağmay amal yokken. Şunu tutsuldu iken. Sel işte gerek mağdaki yerde meyan kup. Ma herkes mağmaydı iken mala. Eyran kaldım ben de. Püçür yollap da. Şu. Katına saksılırımız mı kip dedi. Ma tonluğunun sürat çekilmesi 80. Tiyanşan galibiyet tonluğunun ki ve onun oldu dedi ki ma Ürümçü tarafta ne? Ürümçü'den muşu galibiyet tonluğundan çıkıp muş olgu yukucu boğa arlıktı ki ma tonluğunun ki işçinin sürat çekilmesi 80. 80 mi dak 80. Andın ma olgu yudun ötkenin kin korul taraf karap mangan yedi ki ma tonluğunun ki sürat çekilmesi 100. Cumu 100. 100. O yerde aldığım az yüzdü menen degen belgi yok. Lekin ağırlık ölçeydi. Ağırlık ölçeydi. Ağırlık ölçeydi aparat var. Yüzdü mansınız boldu atonulda. Yani Ürümçüden ma o korluk manganda olguy qovagıça ağırlıktaki tonullarınki sürat çeklimisi 80. Olguydun ötkenden kiyin o sürat çeklimisi 100. Atonulların içindeki sürat çeklimisi. Astı men vağallama şu bazı bir tosluşunu katırıp çıkırdı. Toğrasını dedik nasıl.

0: Мандак ахвалын рәсем татамды деп рәсем бер көрүнүшүн татып әвәтипсез, татышы татыды, лекин бунда кымсы болот те. Нәк аш тоңылның ичиде тоңлыктын бир оператор бешини чыгырып рәсем татып меңепти. У машинанын айт астыма айдапты. Мусабаптым тусулды. Мен ички кытым лаба бастым, лекин карым жок ке буланыңки айдавады. Деп номер тактысын көрөмөй калдык биз бомбус маавы көрүнүшүн әвәтип әсек оптук ке. Ma bexatarlik pek muhim jumo anguchlar may bir ayda ko'p qoldim mana shu bolalarni andin el qiz do'stini tonglikdan chiqarib olib ajdaq mangdigan derizdin beshini qo'llarini chiqirdigan endi ular nima sababdan buni qildi buni bilmadik balkim bolalari ajdaq mana shu tonglikdan beshimni chiqarib qo'yganman voy deb qo'yganman deb o'ylagan bo'lishinglar mumkin. Bexatarlik pek muhim jumo abballarni sog' salomat cho'ng qilish majburiyati bor taolaniki. Jiddiy bir ahvol bo'lgan vaqtida, jiddiy turmuzlashga to'g'ri kelgan vaqtida, bushning o'xshash amliy misollar bor, bu jiddiy turmuzlab, aliq to'nglikdan chiqit deb qonqib chiqib, aliq bola. Onda yag etki ma tosh qattiq narsalarga tegib, unda hayotini ayrilgan bunda ahvollar bor jumo. Shu burda sabr eskartib qo'yaylik sizlarga. Bo'pti, sizga bexatar menan Etrafınızdaki maşınlarım çünkü ola işlemsiz. Tuyuksuz birisi mesela maşınınızı ciddi teyse. Muşunu okşaç ben emliyim misalım bak katına saksalarımı sözlepeyken. Ay tonikten çıkırıp meyen hep balısını. Kendin kivatka avtomobil turmuzda ülgürüp olanmaya maşının kendini sokap. Şuna olan ma bel terepten uçtulup gitip balının ki bili. Şuna olan aç paylaşıp kalkan mandak ehvallahım bacıma. Dikkat kılayla o tonikten balının ki beşine o bedenini sırtkı çıkırıp mamus olan. Bu hazırgıçı yeni müşnak bir xatarlık yanımız döven bozkanda oldu anlıkçılar. Aballan bir xatar çoğun kılıç mecbur yiğitimiz ba. Bir ömür pişeyman kılsız. Bir ömür pişeyman kılsız. Abzayır.
1: Prezident Sütöp yolu xabiri, Matan Sangu yolları. Kostaniyada yıllar avanke almışlar. Ben de yakındı. Avşı cahit akıda avalınız.
0: Yaşı. Birgü olsun. Birgü olsun rahmet. Bugün işildim ha. Yok, çapat atmadım ben. Tiyanşar ayının etrafında konu ailelikleri, üskünürlerini yığvaldı galla alakalı iş numara olsun bir depegen bozu buldu. Tiyanşar ayının etrafında konu ailelikleri, üskünürlerini yığvaldı. Numarını bildi galla bir depense siz bir telefon kılıp alakalı iş bakam siz Abzayır. Tünügü yolu kavuşur mu ya bu? Etkilerin ona hayırlık olsun, birgü olsun, birgü olsun. Veynin fuvu diye anlatıyoruz. Tinala salamet bolsun, işlerinle oğuşluk bolsun. Bu çürüyorlar siz. Andın en ahırda işkince.

6-nji gelinme meni et degende öýlerini ýygyşdyryp, öýlerini çyraýlyk ratda dasgallaryny tizip meni. Jigenim gurupypdy hazır meni. Jigenim bu jigenim gurup oldum juma men. Jige gurup bolganlar barmy? Dep. A bir öýdiksi hanım tak emdi orundan turdy. Aşta kanda bopta. Yana mında qarsaq ýagşymyzlar, ýasatçylar. Mawo yollaryny ahwaldy uçurbagan bolsaňlar bopdy eken. Korluğumanga yolun ahvalı ikene makul buldu. Buldu. Ben hazır kaçkağımanga ürümcü lopnur yokursa yapışırlamayın.

Мал Корлуманга жолдун акыбалы азыр жаңылыпты. Баянга 8 км атрабы тосулушуп атты, азыр 5 км атрабы тосулушуп атты. Шунун кыргынчагында мына тосулуш акыбалы азыр жакшылынып атка окшойт. Ичилип бүттү ай жолжумо? Маңсыңыз болду экен. Адаттыкы нормал убакыттын şu 20 саат артык убакыт кетти экен. 3 саат 15 мүнөт атрабында Корлугабагылы болот да, азыр 3 саат 45 мүнөт атрабында деп чыгып жүрөт да. Şunun karınca vakti da şu yoldaki tosluşunun tesiri yarım saat etrafı buldu. 5 kilometre etrafı tosluptu. Çenşa tonuli. Muş etrafta hazır 5 kilometre etrafı tosluşu varken. Mansız buldu kaçma. İçili bir sıpla yol. Bayam tahminen bir 20 minut burun. Bu böyle 8 kilometre etrafı tosluşu vardı. Hazır içili bir sıpla. Tolu kaynap ders getti. Köylündeki şu yarim mini taşlap nekler. Andı yeni bir eskertip koyduğum bir nokta. Bu şu alay tosuz şu ehval boğa vakti da azırak tehir kılıp anlıkçılar. Ama o galibiyet ton ton oldu. Ötkenninki ilham algoyninki algoy mulazimet rayını var mı? Köpünce anlıkçılarımız da şu algoy mulazimet rayını kirime de aşağıda bir tosulduğum bir tügün nazılık koydu kendisiyle. Azıraklı mansanlar Hıcın mülazimet rayını var. Aşağı toksanlarım buludu. Arlığım belki çıkamaz. Hem de belki o toslu şahvali körlüğe baktı da galibiyet tonunun içi de yürüp tosluluğun vakti de yürüge baktı da sel çarçap kılışınlar mümkün. Şuna maşından sel tüşöp bir armalaylı deyip oylap Alğuy mülazimet rayında köpünce anlaşılırımız bir toktap onundaki yürüyüşünü tallaydı. Likin hem madem şundak oylık aşka aşı bölekti mi bir toslu işini kaptırıp çıkıldı aşma. Azırak bir mesela ne azırak bir gayret kütüydüsünüz. Yani bir 40-50 kilometre mansınız. Hıcın mülazimet rayını var.

0: Dodo, pesin soğuk çayını azırak içeycu.
1: Donat kudun emdaldım, sel toğuzup şikine.
0: Dodo, emdişsen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin, yanılı soğuk çay o.
1: Tallop içtiğiniz yanıla pesil soğuk çayı.
2: Anlavatkınanla 174 Katnas Senet Radyosu'nun etigellik yollarınızda biz Zemra programımızı, programımızda Ahmer Vahit 10 zaltını kollab kilovatkan istimalçılığa minnettarlık bildiriş ve istimalçılığının sağlamlığı için devamlı tırşıvatkan Ahmer Vahit zaltı alayı talepkan. Yeni programımızda Abdülmobil Kulubi pahaliyetimizde namı kulaktan kulak yetken pulunuzda tecaydığa molli görün aptalır bağ. Andın Şincan'daki en iyisi temizde şürüşük pahaliyetimiz katnaşkını olsa Sertem Kroren Kalıbüşü. Ügürlülere.

Кандам şu ürümçü lopnur yokursa ta şunu dallap mağda emas mı? Şu korluğu manga yolunun ahvalı. Etigen azraq tosulgan, iki hazır mağı tosuluş ahvalı. Unçu ola bek iğremez. Da. Kayıt hazır yen bir körpüreyle bu bölek ne? Yolunun ahvalı zadı kanıgarak. Yeni tosuluş ahvalı sel... Hazır mı katına şadiyi soptu şu sebepten yani ürümçüden mal lopnur taraf karab mangal liniyede bir katına şadiyi soptuken şu sebepten yani hoşa hoşa birinci tonalının ki ne kaç otur çıkıdan az kaga yede bir katına şadiyi soptu şu sebepten mal belekte haşingo suydu ne kmuş belekte bir katına şadiyi soptu. Şuna bu tosluş hazır bu 10 kilometre, 12 kilometre etrafı da tosluş varken. Mıştak özgürüp durvatı da bayam yakıştı. 5 metre aldı da bir katına şadi sürptü. Şu sebepti lan. Ma tosluş yakvalı 10 kilometre etrafı da. Tonalın içinde, ürümçüden çıkışta. Mıştak ahval vakya kalan.

60 yıl xəbəri ma şəhərlik 7-ci otur məktəbinin ki aldı dik yollar avan kən digə uçurna Adılcan əvətib ses rəhmət Adılcan andın yenə qarsaq yaxşımızlar riyasətçilə mə hazırmı şu korul tərəf qarab manğan bölgədə nənsən ətrafıdan başlaplam avtomobillar bək köp korluğu mangan tərəb tərəb. Doğru. Hazır mı şu uçurunu yetkizdik. Şu çenşa tonuldan başlayıp avtomobil köpken. Xuşa tonlu kaga vaxtı da resmi tosluş bubdu. Aldı da bir katnaş hadis bubdu. Belkim minin pərzimce yenilama şu bir xətər arlıq saxlamay. Kəyini kəyini urvağan işte bu. Hazır mı o rəna ayın bir parça resim tat ve evet tükən. Yeni bu şu ürümçüdün çıkış yolun işte. Sayıyorum ha Ürümçi'den çıkış yolun işte. Abdumabulla be köp. Başta ahval varken. Ürümçi'den çıkış yolun işte. Abdumabulla hazır be köp iş başlap duma sayıyorum. Anlı uçlağı yeni bir yolunu depireyle. Ama ne ma yokursa taş yolu laksız emez mi? Onda boğan dikken mesela ma Tiyanşar rayonu. Onun başka. Ma o Bulaqdağ rayonu, Şümigör rayonu. Bu atraptın mesela ma Cənub Şinjan tarafı, ya Turpan tarafı ki menişli o ilçivat kalla olsa Şərqi aylanın yokur sürek taş yolunu tallapmayan lacıma. On. Kanda çıkmış sanma Gülsay'ın aldık yol var o. Şimdi uddullu mansal Şərqi aylanın yokur sürek taş yolu. Aldık arsanlı olan bay, akıl işbon kütün ütüplam olan bay yönelişi. Diyen karaplı mansalla ne kadar Turpan'ı mağdığan mesela yeni yokur sürek taş yolu konusu. İşkil yolu suçudu. Muşunda mansal 10 oldu iken sayı yolda abdumabullar bek köpken. Baya mı dedik ma olan bay yakıl iş ponkite uç tügünde abdumabullar olan bay canubi tügün ma tügür ayında abdumabullar bek köpken. Bu yer toslup doğan den a yokursa taşırlar lan ma şer, şerk aylam yokursa taşırlar ayınıp mansalla sel 10 oldu. Tez barala işte tez ütkitele işte tügündün. Anda ma konu yolunu tallamay bu konu yol digimiz Kayseri'den say yolu bilen uddullam Turpan'a mağdığa yol çoğu bunu tallamayız la. Ma köytü yolun işe azırak menep Ciselin yine devlet yolu 30. liniyesi aşağıda mı Turpan'a yolu yönel işe deyip inik yazıklık. A yeğen yolundan mansanla tekimi sel yaşarak buldu. Maşallah sel az anı yük maşalları mı onun üstüge bir katada 3 yol var. En on kol tarafı da yük maşın sımağında oturdu kişi yolda aylaptı mobilleri asas kıkmağında. Onda boğan deyken yürüyüşü sel tez buldu. Turpan amağan anlaşılırımızga da tavsiye ha. Qalğan tallaş özüňiz gibi bağlı. Xotan şäherindäki Xoçazay yolları yollar avanken diga uçurna Ablat Xotan taksiya wätipdi.

O Konya'lılar ötüp gitmeye deseniz Navadam de ma o Yunfun etrafı da andın ma o Çenşat onları ma etrafta tozsuz cehval görülse siz devlet yolu 216. yılını ise bırakın o godağın tallap Huşad'ın çıkarsanız doğru tallıgan bulsuz. Hazır bu tozsuz Huşad'ın başlayıp o Yöcin tonluğu bu ağırlıkta. Şu ya aralıkta tosuş bu adı da 10 kilometreden çıkarak bu gitti de. Sebebi aldı da bir katnaş hadisi yaptı. Şu sebepten ya bu ya tosuş ahvali körülü vatkan şipa.

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarıq yıqın. Öyünün eğzliki 6 metr 30 cm. İki qavetki bölüb 3 yataqını 4 yataq kılvalsınız boludu. Tianshan rəssisirki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisipte köp bolğanda 220% keytidu. Oxşeş külemdeki öyge seliştirğanda mekmağına güllükke teximu çoğ. Yataq öyü teximu köp. Təfsilatını 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğbasar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565. Jongo köşme haberleşişi Abditali Uyghurcu Mulazmet rayonunda bir yöndün başlangan halıgan somuda haq tapşıralaysız. Eşkandak resmiye taqı ilinmaydı. Yeni tehe haq tapşırış arqılıq en yukur bolğanda 20 GB ekim mıhtarığı erişiş pırstanız ba. Telefonunuzdan app bazırdın Jongo yedong dap izdep çürüydün. Tepsilatını 10086'ı telefon kılıp, ya ki her kaysi ticaret sallırgı berip, sürüştürsanız boludu.
1: Dada, yeniden situ ağan 5 yıllık telefonunuz peyzikken o, ekranı mı çönken?
2: Elbette, Şincan Telegraf şirketinin, devletinin 4 yıl tuluklumuzdun behraman bulup, 5000 yuandın artık pul tecep kaldım. Konu telefonum numu pulu hesaplıldı. Yeni teki telefonu ekran çaplığı çaplap verdi ki.
1: Telefon almaştırmakçı bolsanız, Şincan Telegrafını tanlan. Ezan hem

0: سەل تۆۋەنلەيدىكەن.
1: دەم ئېلىشنىڭ ئاخىرقى ئىككى كۈنىدە ئۈرۈمچىدە تېمپېراتۇرا يەنە ئۆرلەپ، يۇقىرى تېمپېراتۇرا 29 سېلسىي گرادۇسقا يېتىدىكەن. دەم ئېلىش مەزگىلىدە كېچە بىلەن كۈندۈزنىڭ تېمپېراتۇرا پەرقى يەنىلا 10 سېلسىي گرادۇستىن ئاشىدىكەن. ئەتىگەن ۋە كەچتە سىرتقا چىققاندا يېپىنچە ئېلىۋېلىشنى ئۇنتۇماڭ.
0: Demek kadarlık radyo anlıkçı dostlar, bugün seferge çıkışını talap atkan dostlarımız bolsa, yollarının bulup mu yukarı süratlik yollarının ehvalını tepsili bir sürüş tıkıp etkendin kiyin. Andın menşanlarını tavsiye kılımız hazırgıca hem de yollara katnaşkı çek koyulgallık. Bunda uçurunu tapşırıp amıdık. Havarayı sebebiden şunda mı?
1: Doğru.
0: Bayatın mı uçurdu dedik emez mi dostlar? Mesela ma Ulan Bey'den Hunyan çıkıcı bu kara yollarda 9-10 bal ötkünçü buran çıkıdı kendip. Hem de bir kısım Şamal ıgızlarda belki buranın küçüğü, ötkünçü buran küçüğü sel küçük buluşu mümkün. Yol ehvalini tepsili ilgili kendin kiyin. Andın minşanlarını tavsiye akılımıza.
1: Doğru.
0: Eğer yolu çıkıp olan dostlarımız bolsa küçük buran Şamal'ı uçurğa vakitte amal mı mulazmet bonkütleri de sel aram elip buran küçüğü sel pasaygende sapranlarını davomlashtirishinglarni umid qilamiz dostlar. Onda bo'lsa qadrli radio anglovchi dostlar, uchurlarimiz davomliq taqdimlanadi bo'ladi.
1: Urumchi Sanji tez sur'atlik yo'lidagi 4 bog'limi yo'lda sinoq tariqasida qatnash boshlandi. 12-chi shi Sanji shimoliy tashqa aylanma yo'li, shahar harbiy aylanma yo'li, Sanping bog'limi yo'li o'tishmi ko'riki, Tudunxaba dehqonchilik maydoni tashyo'li turidiki A, B, C, D bog'limi yo'li. Ürümçi Sanji tez süratlik yolu şimali koşumçu yolu. Ürümçi Sanji tez süratlik yolu koşumçu yolda kuruluş tamamlanıp, katnaş başlaş talepige uygun geldi. Sınav tarihisi de katnaş başlandı.
0: Bu tür adli rumbi şekillik bağlamı yolluk ötüşmü körük bulup, ötüşmü körük rayondaki asas iliniye Ürümçi Sanji tez süratlik yolunu astıdın kesip ötüdü. Kesip ötülgen liniye, yani Ürümçi Sanji tez süratlik yolunun umumi uzunluğu 1,133 kilometre. A, B, C, D'din ibarat cemi 4 bağlamı yol var. Bu bağlamı yollarının umumi uzunluğu 1,152 kilometre kilodu. Bunun içi de A bağlamı yolu. Yani Ürümçi'den 12. Şi şehir ahalları merkezine bardığan yönelişinin uzunluğu 395 metre.
1: B bağlamı yolu. Yani 12. Şi şehir ahalları merkezi 1. May dehkancılık meydanının Sancı'ğı bardığan yönelişinin uzunluğu 365 metre.
0: C bağlamı yolu, yani Sancı'dan 12. Şi şehir ahalları merkezi 1. May dehkancılık meydanına bardığan yönelişinin uzunluğu 365 metre.
1: D bağlamı yolu, yani 12. Şi şehir ahalları merkezinden Ürümçi'ye bardığan yönelişinin uzunluğu 395 metre kilodu.
0: Bağlamı yol birdek tak yönelişlik koş avtomobil yolu bulup, layihedeki saatlik sürat 40 kilometre. 2026 yılı 5. ayının 27. günü çüştün burun saat 10'da sınaq tariqisi de katnaş başlandı. Köpçelikke sepergi çıkışların yasını muvapıq pilallab, katnaş bir xatarlikigi dikkat kılışına askerdimiz. Bütün yol bölüge de avtomobil toxtutuş ve yürüş gerek. Hürmetli radyo anlıkçı dostlar, onda bulsa, Vişin Supamızı kəgən uçurlarını dostlarına getküzeyliyə.
1: Hazır qarısa. Zühre,
0: uçar taksi, səvi, anandınkin ablet xotan taksi, çüntiyen, yana Amin Gül xanım. Həmanlığa köptün köp rəhmət.
1: Rəhmət.
0: Bayram şartlı qayməmiz gibi olsun. Sizlərinin bayramanlığa mübarək olsun.
1: Onundan başqa yol uçurları qarsaq, Abdikerem Xotan deydi. Çançın beyluğda yolla ravan deydi.
0: Yollarınla ravan olsun. Qadirlik radyo anlıqçı dostlar, əmdi köngül aramanlığa Məvlan Məmtimin orılığan Qaşqar Qızı namlıq naqşını sunumuz.

0: Hörmətli radio yanğıcı dostlar, onda bolsa Vision Spumuzğa kəlgən uçurlar qaraylı Kuça taksi dəbdu. Riyasətçilə yaxşı misləb ayırmanlar mübarək bolsun. Kuçadın yol xəbəri Kuça, Tiyanşa yolu qəribdən şərqə avtomobil köp. Kuçanın avarayı əhvalı çantuzallı qazır dəb uçur beribdu.
1: Rəhmət
0: sizə, sizdən bayramınız mübarək bolsun. Dada Aqqunun uçurba. Riyasətçilə yaxşı misləb, mədərləmay izcil anlavadı mən. Yaxşı uçurlarını beribat sizlər. Naqşladın mı? Naydı, huzurlandıq diye uçurunu verip de köptün köp rahmet.
1: Onun da başka adı. Hazırının özü de şu Ürümçü Lopnur yukarı süratlik taş yolunun ki Xoşa bölükü de. Onun ikin Xoşa bölükünün ötüp şu Yüecin birinci numaralı tonili. Bunun da ötüp şu Xudiye birinci numaralı tonili kegece. Muşu yollarda hazırlığı özü de hem de tosluş bak genci modosta.
0: Maşallah intan köpe yürüyüş bak asla. Demek dostlarımız adette aldan kattım may bayramlık demeliş vakti değil mi? Biz muşu yolu arkalık koruluğu bağdu kaymaz mı? Del muşu nensen etrafıdaki muşu Xuşa etrafıdaki yol bölüge de bir 4-5 saattek tuduk.
1: Oy,
0: gerçi maşının mangan bolsa mı? Lekin yürüyüş bak asla. Sebebi maşallah intan köp yürüyüş asla da.
1: Doğru.
0: Andan qatnaşçılarımız kelgandan keyin her xil usullar bilan endi qatnaşni ravonlashtirgan bo'ldi. Mavu tonulning ichida normal yurdiq, lekin tonulga kirib bo'g'uchi bo'lgan aralıqda shu Xuşa tonulga bog'uchi bo'lgan aralıqda mashinalar ziyodi ko'p bo'lganligi uchun sal to'silish ko'rildi. Bugunmi dal shu o'rinlar to'silish ko'rilibdi.
1: To'g'ri.
0: Shunga endi bizning tajribamizga asosan mushu vaqt bo'ligida tushkicha sal mashinalar ko'p bo'ldi. Odatda tushdan keyin maşallah köpemez yürüyüş mahalle ravallaşırken. Aldın kattın mı? Çüştün ki hangi vakitte maşallah ravan yürgenlikte doğrusu dedik. Uçurum tapşırıp bağın şuan dostlarımızdan amal bağ. Maşallah katnaş besik meskelerini ütküzük menişini tavsiye yakalımız.
2: Dada pesin soğuk çayını azırak çaycu.
3: Tonlat kudun emde aldım. Sel toğuzup şikine.
2: Dada emdişsen bulamdı.
3: Vay tek soğuk.
2: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
3: Pallop içirdiğiniz yenili pesil soğukluk çayı.
0: Hörmətli radio dinləyici dostlar, Vision Spumuzğa kəlgən uçurlardan mənim Marigül xanım. Riyasətçilər yaxşı misləb ayırmanlar mübarək bolsun bayramdımı. Dəmamay anlıqçılar üçün xizmət qılıb ötüb sizlərə rəhmət, salamat bulunlar deyə uçurunu verib. Köpdən köp rəhmət edə. Proqramımızı qollab sizmi yaxşı görüb anlığınızdan bizmi bəx xoş buldu.
1: Onda
0: olsa davamlıq yolların əhvallarından dostlar bir uçur verib deyil. Hazırın özdə Çiçanqa usu dostlar. Taşqa aylanma yolu çıxış eğizdən Ürümçisancı yuxarı sürətlik yolu qıca. Şərq xərib yönlüşdə maşınlar biraz köp sürət 30 ətrafıda. Yollar avan, ləkin yürüşsəl asda maşınlarının köp buluşu səbəbidir.
1: Doğru.
0: Bəlkə mən de ayrı durum.

0: Şinjan Radio Televiziya Stansı 949 Katnaş Radyosu. 174 Katnaş Sanat Radyosu. Ve 20 taratkız Sibirlik'te Tianşan'daki bostallıklardan Koyulun karlık tağlarıcı sozluğun Cungu Taklamakan'ın ayrılış Halkıra Rally Musabıkısı doğrusunda haber verdi. Kızgın muhabbet bilen Kelgüsü yüzünmüş. 2026 yıllık Eypov Cungu Taklamakan'ın ayrılış Halkıra Rally Musabıkısı dağdığılık başlandı. Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulushitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
1: Sulushitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının haber sahip isken aytıldı.
0: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
1: Katnaş yol ehvali şu vaktinin özü de uçturulüldü.
0: Sağlamlık görsetmesi gümani paraşlarınızı tügütüldü.
1: İşki uğrunlaştırış mulazımtıda suallığa cevap verildi.
0: Tenterbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
1: Mol uçurunu del vaktida yan telefonu ızlıl göreleysiz.
2: Sulushitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının hem Türkülük sınımı mezmuları sarkıl.
3: Mukapatlık Tatış bile taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlık faaliyetle arka arkadan ötküzülüdü. Katlaşsınızla mukapatka eriş pırsızdınız mı?
2: Yoklumudun üstünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
3: Sulushitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
0: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gepilen has çoğun film işle alaysız.
3: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilerleydi. İlhamınızı asallı kuzgutudu.
4: Sulushitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısı da halıgan çıtallap endişsiz mal setvalı alaysız.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın danlı riyasetçileri bivasit görsütüp Şinjan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
4: Mezelik taamla, yeğeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu katarlık Şinjan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı girişeleysiz.
1: Şinjan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Sulushitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısı turmuşunuzu rengdarlık doldurup, seferinizde hemra boludu.

0: Beijing vaqti soat 12.
1: Ürümçi şehri su üstü balçısının yenidiki Jili Lukanda da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kabetlik liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bak. Sit olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablaq Siliş Terakya Çekçi Şirketi'nin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Avtomobil turmuşumuzun ayrılmaz bir kısmıga aylandı.
3: Bunun bilen turmuşumuz rengarlaştı, katlışımız kolaylaştı.
2: Elbette avtomobil hakkıdaki paranlarımız mı hele ağıp kaldı.
4: Amırak avtomobiliniz hakkıdaki türlük bilimle, avtomobil sahesindeki yenilikle, sepirinizdeki ihtiyaclık kuşurla benim avtomobilim programımız da.
2: Benim avtomobilim programımızı avtomobili yakış gördüğünün doğru tanışı.
4: Benim avtomobilim.
3: Benim avtomobilim.
5: Bu programını Şinhua Janubi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ın əslik keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı enek taşkı keserlikleri bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Janubi yolu 578. numarlı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.
1: Bu programını Xotan şehri Qarqash yolu 55-ci numarğa yerleşkan Bereket Açlıq Yağ Zavodı alayıda talep kılgan. Telefon 187-0903-3337.
5: Oy, tamakını baş götürmeyle yap kettiniz bu.
6: Vah, tamaklarınız bağın sıra okşap keti batıdır dese.
5: Kaysa onda tamak iti atı kalıgımını bilirdiğen siz.
6: Bereket ulurdu şu. Untikisli Bereket nekini ekranında kulukumu sındır vetken tursanız.
5: Bereket, öyünge ilip kayıp degizliğini yanılı Bereket onu.
1: Bu programını Arman Kuvvet Talkallarını işlep çıkagan Arman Yemeklik Çeklik Şirketi alahide talep kılgan.
6: Şatlık tolgan Şincan Derecinden Taşkırı Futbol Birleşme Musabıkçı. Kızgılık tolgan Şincan. Şincan Arman Yemeklik Şirketi Şincan Futbolçılıkı'a medet veriş için Musabıkçı Birlik Asasen Şincan'daki Arman Talha Bazarı'da 2 güven. Mari Brown'da 5 güven itibarı verdi. Pahaliyet vakti 5. ayının 16. günün 7. ayının 13. günü içe.
1: Bu programını Tianşar ayını Xalık yolu 55. numarığı celaşkan Jinkang Junyi Doktorhanısının teri keserlikleri məxsus bölümü Allah'a da talep kılgan. Jinkang Junyi Doktorhanısının teri keserlikleri

Bekleri Məxsus Bölümünün orni Ürümçiyəri Tiyanşa rayonu Xəliq yolu 55-ci numur. Yedu Mihman Sarayı yandaş binanın 1-ci, 2-ci, 3-ci qəvətlərdə. Telefon numarı 177-267-80-531. Bir yüz yettide tut, Qatnas Sənət Radiosu'nun arkayız programmalarını yaktırıp anlayıp kızgılıkla Qatnas Yatkan Qadirli Dostlar, Xuşbaq Boğayışlı, Əmdi Dekhtanladı bolduğunu, Menin Avtomobilin programısı, Mən Riyasetçi, Uşurcan Xızır. Qadirli anlayışla Menin Avtomobilin programımız başlandı, hazırdan başlayıp programımızın ait kızgılıkla Qatnas Anlayıp bolduğunu, bizimki Veysin Salonumuz XG1074 FM.

Hoş kadarlık anlaş dostlar. Her kaç yol bileklerden yol uçurlarını bir masak buladı. Ben anlaşçılarımızdaki yolgan barlık uçurlarını görüp çıktık. Rahmet sizlere bir gibi olsun. Andan karsak yaşımızlar, riyasetçiler, ihtifak yolu koş yolun işte yollar avanken diğer uçurumda uçur aldık. Rahmet. Yeni karsak yaşımızlar, benim uçurumda köyme kalanlar mı? Dip. Ya onda hiç yok. Köyduk mu ne? Uçurlarımızda okuduk rahmet sizlere. Anda Ürümçilerin kelgüsü 3 günlük hava ayak valla bir dikkat tutakaylı. Ürümçilerin bugün gündüzden geçikçe hava uçuk oldu. Temperatura 14'ten 30 Celsius'ya girazıkça. Ete hava uçuk. Temperatura 18'den 31 Celsius'ya girazıkça. Muşay'ın 29. günü hava bulutuk oldu. Temperatura 16'den 28 Celsius'ya girazıkça bulutuk. Zöhre Hanım uçurun uslap şuraldık. Rahmet. Bekhiyar. Andın Gülcemiyle. Hemen lanın uçurun da şuraldık. Ma korlomanga yol ahvalı bir qarap aqqan bolsaŋız, yani bir saatdan keyin yolğa çıxmaq istok, yol bek tosılıp ketken ahval yoqtu dep. Top turon biz hazır bir qarap aqaylı, atigentin aşu tonulda azraq bir toslu ahval batı. Hazır qarsaq qanda avtomobillar biraz köprek bu atqa ya. Aşu Tianshan Galibiyet tonulu kirişe qızı. Şu bölekte avtomobillar biraz köprekken. Qaldı bölekler asasen normalken. Andıma Alğoy mulazimet rayonu. Bu bölekte avtomobiller azıraq köpken. Kalgan bölekle koş liniyede normalken cimo. Etigen mavu Tianshan tonulu. Şu etrafta azıraq avtomobiller bir vaka sebebiden. Avtomobiller köp olgan hazır. İçilik geçipte bu yol. Turpangı manga yoluna ahvalım yen bir körüteyle. Turpangı manga yoluna ahvalım yakışken koş liniyede. Hatırca mansak bulduken. Gulcuk manga yoluna ahvalım yen. Leyungan korgas yokursa yaptaş yolu. Bu yolun ahvalım yakışken. Altay tarafki karap manga yol. Bu yollanım ahval yakışken. Hatırca mansak bulduken. Ürümçi Lopnur yokursa yaptaş oldu. Avtomobiller biraz köprekke tosluk kaga ahval yok. Şu, sen astı yürüş yatkan bölekten bir şikayeti bakken. Alımcanım bugün ondak ne kumsak mı? Bulağımı ki demem bunu. Tursuncan telefon kılayma derdikken siz. Yani özü bilip ben özüm vaxtı kalsa sen bir katnaşsın hem bugün. Kıldığa işleri vardı o kadar. Ana kız.

Yaxşımı sizlər, biz Turpanı kəpulaydıdıq. Yol əhval yaxşıkən, boramı yoxkən. Hava şunda yaxşı, şopurdasla xatırcan mansı buldukən. Deyir, İkinci aylanma yılda hazır mavo Şice Güncün bölge kege vaxtı da bir yaş ballağım ikin musabık iliş beydep ütkit pardo toksik ritlamı çıkıp apto xeterlik deyip yollap size. Xotan şehrininki ayırdırım yolları da maşalla bir kadar köp geldi ki eğir tostu cekvali yok diye uçur ne ablet Xotan taksiye vetipto. Boldu rahmet.

0: çünkü atrapı.
1: Kırık beş bin atrapı da.
0: Şunu 19'un kafı eşyal sıkıttı. Mezunan pazarlar sokakta 35'ten 40 bin atrapı da.
1: Buldu.
0: Şunu 19'un kendin video yaptı. Mezunan pazarlar sokakta 45 bin atrapı.
1: Buldu makul.
0: Şunu 19'un siyahı gazlar yaptı. Şunu 19'un sokakta 55 bin atrapı da.
1: 55 bin atrapı da ha. Ürümçiden Sanfango dun mu? Ha Sanfango ha şu yerden alıkı nensen mağındığa yol var o. Ha Sanfango nensen mağındığa yol dun da mansın udul mansınızda mı yızıklık. Linçi yav yav 0711 yılını yese de. Aşağıdılam 40 yaşınız buldu ha. Hem bildiniz bildiniz. Bilme bilme de. Aşağı yolda mansınız buldu. Yine Ozaylı Uşan uçurunuzu tapşırı aldık. Dırgı olsa rahmet. Yine karsak yakışmışlar riyasetçiler. Meninki bir mende bir maşın batı ilan kıp biremiz. İlan kıp bireyle. Satıdığan bağırınız ne? Andın maşının ki oranı ne? Fıçorunu inek kılıp yollan. Bulup mu oranından ha? Ma ürümçüdü mü, kaçkadı mı, kayada inek demişsiniz. Arlık yıra kıp kıp kıp bazen anlatılırmız. Setveli için ölçü otkalla olsa berip kördüğe iş var anıcı. İki günün ki yağmur yağamdı ki. İki günün ki yağmur yağmaydı ki ürümçüdü hava bulutlu oldu ki temperatura 16'dan 28 Celsius'a gradusça. Yağmur yokken ha? Andın kayıtıp gelişte katnaş kayıtıp gelişte katnaş tosulup gelse vakti yüket bu bunda akça kayıtıp gelişte mesela 31. İslam'ınkin depsiz şuna gemini kayıtıp siz hazır onu 30. İslam deseniz oldu test 31. İslam kayıtıp geliş yer yanında navada haklık vakit az kaga vakitte yüzünüz vakitini ölçerlep durup ne kegen bulsanız şu yakın orundaki yokur sürek taşı oldum bir ayırılıp lan beni kayıtı çıksınız. Erzan buldu bahsi. Kırge yerinizden başlayıp hesaplandı. Bu musa aşu bütün liniye boyunca hesap hak hesaplanıp pulsel cıkırak çıkıp gittiğin ahval buldu. Onu hem de emeli vakit, oran şununla karta yüzünüz perez kılıp hesaplayıp çıkmışsınız olmaydı. Ma vakti mi yedin çık. Kumayımız değil ki o en ağır günü siz kaysı vakit geldiğiniz ne? Yasıncan. Aşı bu içe yüzünüz hesaplı verin onun için mi? Andı yine karsak yakışmışlar riyasetçiler meninki maşinamın ne kömüdü Allah'ım odayıp kömüdü yollum hapsız çünkü hazır uçuyoruz karsak 3 gün bronka ihtipak yoldum belgen bir uçuyoruz varken onun başka abdumobil uçuyoruz yok ah kemep tucu mu kayıt yollan ha maşinamızdan uçuyoruz ne 2024'ninki yinşipay arlaşma Kançıpul etrafı da asan buldu dedi. Seti olmak için ama maşinde. Maşin parkiske dedi. 2024'ninki Arlaş Minder gelip yeni şüpheye bakken Neçipul etrafı seti asan buldu depesi buldu dedi. Buldu. Mao dadamınki namıdaki maşinini üzerimden namıma yetkeş için. Dadam tüyep getken dadamın namıdaki maşinini minin namıma yetkemek için. Kanda resmiyetle getirdi degen sualken. Bu xil ahvalası da şu uruqtuqallar aldı bile hükümet kuvaqlıq organı berip hükümet kuvaqlıqdan bir ötküzüp bunu muşu optimobil muşu palanığı kalıdı depçe qalğan tuqqallarının hammisi kol koyup oğandan kiyen onun ikin şu nəslərini elipsiz çövən so motorlu qatnaş vasitalarını başqırış orını berip anda özünüzdən namıq yetkəleysiz aşu hükümet kuvaqlıq organlarının ki şu spot bombası onu bir vasıta sizin namınızı man yutkep yerinle degen de degen gelam yutkepmeydi mi? Şu spot bul iş gerek. Şunu toluk kılıp onun kim berip bir vasınız buldu. Ma bayram tügenlik ki andım berip bir valasız. Andı yine 2009'un bir maşınız. Bebek konken o 2009'un ki Tida.

0: Bu 22 iktidarı yaptı. Masumdan bakar bak 55'te 62 atrabı.
1: Bolda.
0: Şükürler 24 nın taşıdığı işte bir yerde tırnıttı. Masumdan bakar bak 25 atrabı.
1: Taksidin çükenlik için şimdi alıp kaldıken de o maşındaki pazar bağısı he. Taksidin çüken ki şu. O 8 yılda mecbur bırak olduğun gibi şu sebepten de bağısı. Allah rahmet olsun kaldık he. Tarıba tutuyor olsun.
0: Abi de ma maşımda 15'inde 12'inde 15'inde etrafı maşımda yolluğum.
1: Oy ağabey.
0: Ben kadını yolluğa koyulamıştım.
1: Buldum mağul. Bu bana mezmullah kemet bizge hazır bu san sıfır petilam yitip kepti ama salon koçu. Mahkul alet yollasanız bizi gibi görünmeyi demez mi o? Bu şu bu içe mi şu adresini yollap bireyle misin biz bizi? Niye mi kegen bolsa ha şu bu içe?

0: Tursuncan bugün dem aldı ey Tursuncalı bayramdık ki andım bayram. Tursuncan bugün maçını verip görmedeydi o telefon kıplam sürüştürsün resmini evet ben sana buldum o. Dem aldı bugün. 2019'un geçen Oğuşan E600 38 manı mangan 7 kişilik mağa maçında neç bile etrafı da buldu. Bahala pegen bu saat Tursuncan deydi o. Oldu makul. 2019'un geçen Oğuşan numarası varken he. Oldu. Yine ufçurlarını yanılsak yakışmışlar riyasetçiler 2021'nin ki 2021'nin ki 2021'nin ki Biyadi Tan Biyadi Tan Kaç bulağı yaraydı o Kaysı nuskısı kaysı seplimde gidip ki şunu demepsiz Biyadi Tan'ı da yollap koyup ses Şu bu içe evet bedok he
1: 2019'dan çağın Oğuzhan E600 yaptım. Mesela bazı basıpkada 15'te 20 bin katı.
0: 15'te 20 bin atrapıdı buldu ki. Çağın Oğuzhan E600. 15'te 20 bin atrapıdı buldu o adam şuna deyip. Cuma. Anda yeni karsak. Mavo. Künde 5 bin yuendin 30 bin yuen geçip oğan başarılı abacı mı? İşkili. Ben de. Dep Musa Bay uçuruyorlar. Makul makul. Buldu.
1: Bizim buradaki Biyadi Tanrı'nın maçından baza basıp kalsa 70 bin katrapı.
0: 70 bin katrapı da he. Boldu rahmet. Anda Audi maçından birisi var ki 2015'nin ki. 2015'nin ki E6'da dedi. Audi'nin E6'da. Anda bu maçına 90 bin numangan dedi. 90 bin numangan dedi. Numangan. Kara renk bek pakiz dedi. 2015'nin ki E6'dan birisi varken satıdık ya bu maşını.
1: Dem aldık dem aldık. Duka o çok. Maşının işleri o çok. Eğer yere sürer. Tutumda paran yüksek buldu. Maşınların anı şık o çok. Dükkan takar fikir şık o çok.
0: Maşınların şık o çok. Eydeplik eskana kızla o ne o? Maşının işleri namısını o çok koyup bir medem yok. Açtak mı? Oy kızık kesler o. Dükkan uçuk, maşınların ışıkım uçuk, bir yeri pahalıkançı kösün, kösün, deki adam yok. Kandak yapı kettı bu. 2021'nin ki, Toyota'nın ki, mao, milyon ben nuskısı, neçbulu asan bula, Toyota'nın, ey, kayısı maşına Toyota'nın ki, Ruzcan'mış dakikamesmo.

0: чи
1: Молли гринин номерин деп айган болсаңлар у чыкмады Абдулламаш турдаш о телефон кып айган кына 13 59 75 75. Түнүгүлөрдүн эмне кылмай 13 59 75 75. Чымы Бахтияр,
2: сизинде да
1: Dağ bemem de oku. Valla bayram günü balla ağırız. Molli girin besek. Apalları babaları soğuk. Bulduk ya. Açtaklayalım o. 2017 yılı. Ma o. Onunki Toyota'nınki Corolla. Arlaşma energiyelik. Dingpay nuskısı. 150 manı mangan ahren. Dep yollaptı. Buldu bu maşından bir bağla pesin tursun canı. Yollap koyduk azı.
3: 20'de Toyota adıptı. Bunun uçurunu fakat okuramadım.
1: Şu şunga aşı bizmiş ya da şu ayrım yazıp atımız demez mi o işki çıkartım
3: yazıp atımız. Şimdi Audi A6'tan başından bazaba topat 67-70 man sarı.
1: Ma 22'ninki Toyota. 22'ninki Toyota Hellenda. Hellenda gene Hellenda. Hellenda. Hoş. Hoş yakılgı. Arlaş menler gelip okşaydı. Hoş yakılgı deyip yazıp da. Hoş yakılgı. 32 000 numangan. Kaç pul dedi? 22'ninki Hellenda'dan birisi varken 32 000 numangan yaptı arlaşmalar geldik. Kaç pul etrafı da buldu dedi?
3: 2 000 hayatınki Karola Tokmayarlı 150 000 numangan yaptı. Başından bazarda toplaksa 40-45 000 atıradı.
1: O hayatınki Mandio. Evet. He.
3: 20'de Toyota adıptı, bunun uçurunu fakat okuyamadım.
1: Şu hazır mı? Kayıt evet an buldu.
3: 2015'deki Audi A6'tı, başından bazaba topat 67-70 mantıra.
1: 65'te 70 mangıcı buldu ki Audi A6'nın kegisi. Şu mu 2015'nin ki?
3: 2017'nin ki Karola Tokmayarlı 150 mantıra, başından bazaba topatta 40-45 mantıra dedi.
1: Oldu, 2022'nin ki Koşya Kuluk, Mao, Hellenda'dan birisi varken, 2017'nin ki Ford'nun Mondeo'dan birisi varken. Bağlap egen bosa dedi. Anı Fido maşını bağımı da otursun canda dep soraptı. Bağımı ki yok mu ki tağın amde aşı 138-4-9-0-1-42 degen numara bir telefon. Kıpkın Fido bağımı dedi. Fido bağımı dige uçurken he Fido. Yeni korsak yakışmışlar riyasetçile. Bahtiyar
2: Bulduğum sizin de annem beni peşkensi bakkan. Buldu, rahmet.
1: Bekhtiyar tek küçük. 3. 4. dokundu. 3. 4. dokuydu. Opam beni pek testi bakkan. Ve hoş buldum, rahmet. Opam o molli girindin. Soğukulaydı gen maçın sığa dedi. Buldu. Düşen mükün hemsi ben unutup gelişim mümkün. Oldun de koyayım hani. Siz elikçi, elikçi edip desiniz lan bilimcim ha. Elke, nimdi işken de.
3: 2014'ten bazen 7-4-4, 2016'dan kanunluk cizu adıptı, maşından baza basıp bas 15-20 atı.
1: 15'te 20 atı.
3: Fido azıç yok, azıç yok.
1: Fido yok ya, he.
3: 2022'ninki sallanda, 32 manı mandırttı, maşından baza basıp basa, 1-7-8-8 atı.
1: He, buldu. Roşengül Hanım, sizden uçurumuzu tapşırı aldık. Rahmet. Rahmet sizge. Andı yine, Mao. Geely'ninki Shinyo L maşından birisi var ki 2023'ninki. 2023 Geely Shinyo L Pakiz dedi. 2023'ninki maşından birisi var ki Pakiz. Kaç bir etrafı da buldu o dedi. Setuan makçıken bu maşın ne? Ondan Guangxi'ninki M6'nin bazı yeğenisininki bazısını sürüştük bir an diken de bu ha. Guangxi'ninki, Guangxi Chuanqi. Guangxi'ninki M6. İkinci kolken 24'nin M6 dedi. 2024'ninki M6'ni 2024'ninki M6 kaç pul degen gepken bu? 2024'nin M6 maşından birini set olmaqchi ke, bunu neç pul qalsan buldu? Dep sorapdı. Yana qarsaq, yaxşımsizlar, riyasetçiler. Q5 L'nin ki itibarı kançıdık ki hazır deyip tutturunak görüp bakayla. Audi'nin ki Q5 L. Bu avtomobilin zavut taraf elan kambası 309.800'den 399.800'ü geçe. İtibar kanının kinki bası 247.000'den 370.800'ü geçe. Muşu baha da ayırsızdı buldu ki. Muştak ki. Anda yine karsak 2011'nin ki Nissan Tida maşının numarası var ki 250.000'ı mangan. Deydi. Muşu maşının neç bul? Ben hazır bağlap versin. 2011'nin ki maşının birisi varken yani Tida, Nissan Tida'dan birisi var dedi. 11'nin Tida'sı ya. Almasızdan bu şorunu tapşırı aldık. Rahmet. Anda Şakircan, mülazimet rayına kep oldum ben. Kağılık. Şakircan, kaysı mülazimet rayına kep oldun ez? Yollana akvalı kanda arak kek. Yolu çoğru bir yerip miyim ha? 2009'nin ki Nissan, Nissan ha. Nissan Tida maşını var dedi. Bağlap ben sana alıp diken deyip yollapsız makul. Nissan Tida maşına 2000

0: 9000 litre tiraladı mazmun bazarda toplasa 35'ten 40 litre atarabilir.
1: 35'ten 40 litre atarabilir. Makul. Onda yeni bir maşın bakken, yakışımsızlar, riyasetçiler, Qolcuqmağındığa yolların ahval yaxşı hazırca. Qolcuqmağındığa yolların ahval yaxşı. Bana 6-7'deki anlıçımız, korulunun ki yol ahvalı, Qolcuqmağındığa yolların ahvalını sorgalla bakken. Qolcuqmağındığa yolların ahval yaxşılınıp da hazır yol yaxşı gəcə ama umumi liniya bu içe yol ahval yaxşı. Aç Alğoy əqiliş ponkisida avtomobillar azıraq köpken. Alğoy mülazimət rayında əqil avtomobillar biraz köpken. Qaldı böləklər avallışıbdı. Bütün liniya bu içe avallışıbdı. Qolcuqmağındığa yolumu eçilib da hazır. Ətik azıraq tozlu işbatı hazır eçilib obdu. Yaxşımsızlar, riyasetçi 2022-nin 7-ci ayının ki MG ZS maşını bir bağlap bəgən bolsa tursun can dep yollapsız, makul. Bunun bir bağlap bəsən hazır əvət vitəyli. Mavo maşınısını bağlıqan anlayamayan qalan uçumuzu diqqət bağlanlar. 2024-nin
0: 26-dəbdən yollap qapta uçuru yine qanasya.
1: Şu.
0: 2019-un Nisan tiraylatı maşından bazarda toplasa 35-dən 40 minkə atırabıdır. 2011'de Nissan Silaj, 150 man mağdur ettim, maşından bazar basıp baksa 15 min kadar abi. 2023'de Çili Şuni elde ettim, maşından bazar basıp baksa 70-80 min kadar abi. 2014'de Bavcun 739, 2016'da Kanunluk Cidra ettim, maşından bazar basıp baksa 15-20 min kadar abi. Suydu azıç yok, azıç yok. 2023'de Kallan'da 32 man mağdur ettim, maşından bazar basıp baksa 170-180 min kadar abi.
1: Boldu.
0: 2024'deki dağın golü şükürlülük şiddetli maşından bazar basıp kaç 135'den 140'ına atırabı.
1: Makul boldu, rahmet. Andıma 2019'ninki bu CU maşınkende bu Honda. Honda CU maşına. Onun başka 2022'ninki Şenday Festa. Şenday Festa'dan birisi var ekan. Ma avtomobilan açıp oldu deydi.
0: 2022'ninki MG ZS deptə məcna bazarda satsa 45-50 min kadar budur.
1: 45-50 kişi.
0: 2024'nin 26 deptə yollap satsa.
1: Wangchi. A Chuanchi'ninki M6 ekan. Ao MPV maşına oxşaydığança Chuanchi'ninki M6 degan maşın ekan. Hazır Chuanchi dep yollapdı. Yeni qarsaq Lişan'ın E6'a da bir maşınısını köyken buldu ki edip. Buldu ha? Buldu çıraylık ne çıraylık mı doğ? Yumlak şekil, kendi tarafım serilmiş şekilde laylengen. Açtak maşına. Zap tokluk. Görüp sizde bağası mı? Hazır Karapakaylı ha? Lişan'ınki E6'a. Bu Abdumobil'ninki karan. Bağası 249.800'den 269.800 geçe. Muşu bahada ayırız deyken. 249.800'den 269.800 geçe oğan bahada ayırız de. Buldukken. Kaderlik almışlar Allah vatkanınla 174 Katnas Sənət Radyosu'nun Minin Abdumobil'in programı. Programımızda Xotan Şehri Qarqaşöylü 55'in numurgu gelişkan Bərikət Açlıq Mayzavutu'ya alayı tələb qıgan. Yine Ürüm Şehri Şenxua Cənubi yolu gelişkan Şahsat İğiz Boşluğu Ambulatoriyası alayı tələb qıgan. Ürümçəri Tiyanşar rayonu Xəlixöylü 55-ci nömrəli yerləşən Cinkan Junyi doktorxanasının təhrik xəstəlikləri məxsus bölümü alayıda tələb qılğan. Yəni proqramımızda Arman Quvət Talqanlarını işləb çıxarğan Arman yeməklik çəkliş şirkəti alayıda tələb qılğan.
0: 2022-ninki səndə istifadə məcnun bazarda satış 60-dan 65 min qədər.
1: 60-dan 65 keçə.
0: 2019-ninki səndə 60 min qədər atrafıdır. 2022'ninki sendek pistolette majdan bazar basatak 60'dan 65 bin
1: petrafı. 50 min yu etrafı da gazlık maşını alaydı gendim Tursun Can'da bağımı deyip yollap da anlaşımız. 50 min yu etrafı da gazlık maşına. Onda ikinci muhazır gazlık maşını. Ötken de az kalı devat atıp bağımı da anlayan bozsanız özünüz bir cevap yürü yutun ha Tursun Can. 50 min yu etrafı da maşını seti olmak çıkken. Gazlık maşını seti olmak çıkken. 50 milyon etrafında gazlık maşını seti bakanda Arlaş Menergilik mesela Livin'ni deyimiz, Karola deyimiz. Şu maşınların oyl iş baksanız olmam da acı gazıyla okşaş mayaydı o. Onun olsun küçük bana da Arlaş Menergilik. Açtakko deyimene Arlaş Menergilik mi şu Karola olan Livin'lanın ki may serpiyatı ya gazlık maşınlığa olan okşaşarak bu kaldı o deyimene.

0: Kendi burun gazlık maç ne edep kim muş arlaş menir gelik karolla liven muş mu arlaş menir gelik aptuma bulan edep akalla bir depekan açı. Şunu garak bulduğu deyim elik mu yenge meyancı aşını garak başını seti vakını yakşı mı ki deyim hemen. Benim ki fikrim hem de bu he.
1: Çünkü emal toplantı Juventus'un maçısı pazar bazı pak 75'ten 80 bin katram.
0: 75'ten 80 geçe. Tursuncan aşu bayan mı 50 milyon etrafı da gazlık maçını var mı Tursuncan da hep sorup da ben dedim hem de bu onun da arlaş menergelik yaptığımı bulan körpaksanız bulmam da hep. Aşu Mayser piyatı cahitten deyim umum çıkmıyor ya cahitten aşu gazlık maçıyla yıkılışıp kalırdı o deyim ben ha şikisinin ki.
1: 50 milyon köyünün adresi de gazlık maçının birisi de yüzlük kanunluk gizli 2013-2012 rahatı çıktı da sözcağı söylediğin. Amutla Belhamba en tuğanda 53 bin köy bozuldu.
0: 53 bin köy topturun ya bırakın dedi.
1: 50 bin köyünün adresi de gazlık maçının birisi de yüzlük kanunluk gizli 2013-2012 rahatı çıktı da sözcağı söylediğin. Amutla Belhamba en tuğanda 53 bin köy bozuldu.
0: Maçta kim ne? Bakke cuma anlatayım sen. Sağ olasın. Kadirli kanlı dostlar, programımız ne? Xotan şehri Qarqashyo'lu Elik Peşin'in Murug Jalaşkan, Bereket Açlık Mayzavut'a alayı talep kan. Yine Ürümçi şehri Şinhua Canıbı Yolu Jalaşkan, Şahsat İğiz Boşluğun Ambulatoriyesi alayı talep kan. Ürümçi şehri Tiyanşar Rayonu Xalıkhyo'lu Elik Peşin'in Murug Jalaşkan, Cinkan Cunyi Doktorhanısından Tehir Keselikleri Məksus Bölümü alayı da talep kılgan. Yine bu şu Arman Kuvvet Talqallarını işlep çıkagan Arman Yemeklik Çekti Şirkti programımız ne? Alayı da talep kılgan.

0: Tamak etkende Jungu tuzçılık grohi işlep çıkagan tabii töven natriylik tuzunu şıltın. Tian Shan külü tuzdun kegen töven natriylik tuz ilmi tanışılıp terkibideki natri azaytılıp kali tuluklanğan. Temini özgetmegen asasta paydılık terkibi aşırılgan. Tuz seti vağanda Jungu tuzçılık grohi işlep çıkagan töven natriylik tuzunu tallan. Cayladaki her kaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dukalları da setiladı.
1: Dada, pesin soğuk çayını azırak çaycı.
2: Donatkudun emdal diyem, sel toğuzup şikine.
1: Dada, emdişsen bulamdı.
2: Vay tek soğuk.
1: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
2: Tallap içidiğiniz yenila pesil soğukluk çayı.
3: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tian Shan rəstisi xalqara çoğbasarğa yaqın. Öyünün igizliki 6 metr 30 sm. 2 qavatki bölüb 3 yataqni 4 yataq qılvalsınız boludu. Tian Shan rəstisiriki 107 kvadrat metrliqdən 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlad öyünün paydalanış nisbəti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş köləmdiki öyge silishtirğanda mehmanxana güllikke texmi çoğ. Yataq öyü texmi köp. Təfsilatını 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğbazar Öycay Çekli Şirketi'nin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
4: Bir buyruk bilenle tiyatr körüşünü. Öyünüzün bekaterlik ahvalını her vakit körüp duruşunu oylamsız. Teyi akıl ekranı güzel oyla hakkıdaki bağırlık arzu oyunuzu kandır alaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarını verip Teyi akıl ekranı kesbini becerip turumuz sıptamızda östürüm.
5: Bir buyruk bilenle tiyatr görüşünü. Öyünüzün bekaterlik ahvalını her vakit görüp duruşunu oylamsız. Teyi akıl ekranı güzel aile hakkıdaki barlık arzu oyunuzunu kandıralaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarını verip Teyi akıl ekranı kesbini becerip turumuz sıptamızda östürüm.
4: Heyka işçimliğinin 2026 yıllık kök putuluk yeni mahsulatı bazarına selindi. Putunun eğizini assığınızda mukapatlık pahaliyatı katmış alaysız. Brazli'din keltürülgen kualana koştuklar. Heyka işçimliğini içsiniz. 6 saat geçe royunuz urgup durudu.
6: Davay usta, nallarınız ecep sınıyıp pişip de.
7: Kemerini berket undu yugurup yaktık da.
6: Berket olur mu?
7: He?
6: Memu bay berket unu işletip pişirgen pişiriklan ağantem. Neninizdim malay?
7: Havaykana, pişirik dükkanlarınızda berket ununu işiltip, ticaretinizde tekimi ronak tapkızın.
4: Abdumobil aydıken de, heyka işçim, royunuzu urgutun. Brazliyedin keltürülgen, kualana koşulga. Heyka işçimliğini içsiniz, 6 saat geçe royunuz urgup durudu. Heyka işçimliği, işçimliği.
8: Anlavatkan onlar 174 katnas senet radyosunun minin avtomobilin programısı. Programımızda Xotan şehri Qarqaşöləlik peşini mürgeleşkan Bereket Açıqmay Zavuti alayı tələb qığan. Ürüm şehri Şinxua Canıb yolu ucaleşkan Şahsat İğizboşlu Ambulatoru isi programımızda alayı tələb qığan. Yine Ürüm şehri Tiyan Şarayını Xəliq Yöləlik peşini mürgeleşkan Cinkan Cunyi Doktor Xansın Teyirkes Elektri Məxsus Bölümü alayı tələb qığan. Programımızın yine Arman Kuvvet Talqallarını işləb çıxan Arman Yemeklik Çəkli Şirkti Allah'ı da tələb qılğan. Xoş qadırlıq, anlı dostlar, namı qulaqdan qulağa yetkən pulunuzda tejaydığan Molli Girin Abdullardan sizlərə tövsiyə. Molli Girin aldı bilən sizlərə tövsiyəsi nima degan çağda, uzun səfərə çıxışdan burun avtomobilni çoxum ümumiyyətlik bir təkşirib yolğa çıxışlarını bazı bir turlarının asıraş vaxtı kep kalan olsa, vaxtı da asırap meyanşanlarını əskerti doya, molli girindikilə. Ondan Səliyarki motorununki süzgüş özgünü neyim üçün çoxun pat-pat almıştırıp duruş gerek? Degen bu sualı cevap. Səliyarki motorununki süzgüş özgü, Səliyarki motor səbdanıki avtomobillarınki ən mühim asıraş turlarından biri bulup, motorununki birinci can tumarı edip atılıyordu. Səliyarki tərkibideki su, arlaşma madda, yilim madda, çökmü maddala ünümlük süzülmüse, yokur besimlik may pompisi, may pürküş, eğizi qatarlıq, nazuk sapçaslağı bir vasit kirib, kupraş, toslup kiliş, kısılıp kilişini keltürüp çıkardı. Yenik boğanda motorunun hareketlendirgüş küçü tövallab, may serpiyat eşip, avtomobilini ot aldırış kıyılışıdı. Eğir boğan çağda, yekılgı mayı sistemisine bir vasit buzu etiydi. Rımıt hıracite eşip etiydi. Nurgu avtomobil egilere neçi 10, neçi 100 yuvallik süzgüş özek pulu közü kıymay, ahırda neçi 1000 yuvan xeşlap, may pompisini rımıt kılıp, may eğizini almıştırdı. Normal ahvalda sırtkı orantılgan salyarki süzgüş üzgüne 10 man kilometreden 15 man kilometre geçe. İşçiki orantılgan süzgüş üzgüne olsa 20 man kilometreden 30 man kilometre geçe yol baskan vaxta da bir katım almaştırısı buldu. Muddettin burun almaştırışkı buldu ki herkes tosulup kalan, utu uçup kalan, kaşıl çırgı yeni vağan denken andan bir taraf kalması gerek. Adette maya kaçılaşta amalba muntızın maya kaçılaş ponkitlerden kaçılaş, naçar şüphetlik salyarkıdan yırak durup, yıkılgımayı sestimisindeki kaçılılığını menbe üstün başlap azaytış gerek.

0: Başına olsam ha, aklıma bulan bağlap otur aldı.
1: 14'ünki sende turşun gazla dörtte 20 25 mi katıram.
0: Turşun'unki bağısı toptur ha?
1: 2014'ünki sende turşun gazla dörtte 25 mi katıram.
0: 20.
1: 2016'ünki parçanın sinisini dörtte maşına mazaba toparsa 60-65 mi katıram da. 2013'ünki 400 mi katıram da maşına mazaba toparsa 10-15 mi katıram da.
0: 10-15 mi
1: olacak? 2023'te Nisan 56 dörtte 24 mi katıramda. 2024 mi katıramda 160-170 mi katıramda.
0: Setu almak çıkıyor bu maşını, körü yüzüp de ya, ama kayıt anlamak hep ne, 24'ün ki ya hata bilip kaldınız mı? Ben setu almak istedim de resimlerini bir monca verip tükken, bu şu maşını köye gendi, ne çıplak alsam bula demek çıkıyor.
1: 2023'te Nisan 56 dörtte 24 mi katıramda, 2024 mi katıramda 160-170 mi katıramda.
0: 165'ten 170 bin atrapı da bozu buludu dedi Cuma. Karanlıkken bu, buldu.
1: 2017'de 13 günler için Nisan Cimka adaptı maçından baza baza topak 35 bin kadar aldı.
0: 35 bin atrapı da.
1: 50 bin kadar aldı. Gazlık maçına öyle sallan yaparsa Karola, Levin maçından öyle sallan buldu. Aslan bir farkı yok.
0: Arlaşmayın da geçtin ha?
1: Kırmız Han'da bir terif etmesi, gazlık maçına uşak çok çok yolu dedi. Uşak kaçılı yemem bir sıkıdı.
0: Doğru, ben bu şu açtığa koyuldum. 50 bin yan boğandı ki hem de bu pulga. Arlaş menir gelik yaptım o bulanı oylasım o buldu ki. Andın bayam ka sizdiğe rağıt etnin ki. Az yer telefon kısanla bulu da yine 5 metri ki telefon kılana açıyor. Yani rağıt et, gazlık rağıt etni alattık tep. 138, 4 tane 9, 01, 42. Otursun canım numarayı. 138, 4 tane 9, 01, 42. Anda yeni karsak yakışmışlar, yasetçiler. Meninki mağama şimdi bek seti vağım var. Ben yakışı işlep, obdan pul tepep. Zörür olsa seti vasanız buldu. Zörür olmasa o netçi yıl cepalık işlep. Oran tapkan pulga bir maşını seti verip lan tüketi vetsanız.

Kanda buldu. Şuna mı ya? Onun turmuşunuzda tekim könüllü, hatırcam, obdan ötküzgününüz yaxşı da. Erzi de karsanız seti bilin. Yani erzimeydi o dep oylusunuz. Seti var mısınız buldu? 5-6 yıl tırışıp, aşı naaytı kısıp durup, japalık tırışıp, aşı bulgu bir maç, bir maçın seti bilin. Onların o maçın işletkeniniz mi tayyillik? Ya bir soğuk işleri işletmeyiz kıran. Yani bir, çoğun bir soğuk ya olsanız, ya şirketle de olsanız, mesela o şirketke seti alım ediyorsanız o başka gel. Hem de özünüzdeki adli hizmet orunda cephalı hizmet kılıp obdan tırışıp tepkan pul neyim de. Ben yüzüm yüzüp de hazır. 8 yıl tırışsam cephalık. Andım muşu maşını seti alalıydı kemer. 8 yıl tırışıp bir maşını seti alış erzim değil. Niye mi geçirdiniz mesela o maşını? Bol de katnaş kuralı bu. Yüzünüz güçlük maşını seti alıp kalan tapkan pulunuzu yakşı yap, yakşı işçep. Ya küllerinizin tekimi hoşalı koran bayağı çatık işte de ötküsünüz. Ona da artık şey olam da. O maşını setveliştik ki maksat mı ya köz köz kılışamaz ko deyim ha. O maşını setveliştik ki maksat özümüzdeki ma katnaş cihet ki ihtiyacımızdığı bir kandırış. Şu ihtiyacımızdan çıksa, apakız bolsa, rahat bolsa, buzulmuşsa, bizgi japasa mısa, barıma diye yerimizgi hatırcan bir apasa. He? Bol diyor şu. Bolsa çıkımı az olsa onunki. May serpiyatı cihettim bolsun, asraş cihettim bolsun ve başka cihetlerden. O kımmet maşallahının çıkımı çok üzgüçlük buldu. Aşı maşallah neyde pakaladın bir sonra pekın. Manin ki bir kıtım asır aşkı neç pul kiti do. Bire uşak kaşılları çıkıp hep kas kanda oldu ki neç pul kiti dike edip sonra pekın. Hem de o kaşılları koca çıkıp gitmeydi şuna olsun mu? Meyli abdul almış duruş cihettim bolsun, may kaçılaş cihettim bolsun, may serpiyatı cihettim bolsun. Aştak. Nurgun çıkım ba onun ki. Navadem de şu abdumobilin seti olsan be hoşup getirdim ben deseniz o ihtiyarınız mı? Hem de umur abdumobil heydep ve abdumobil seti verip şunun ondan hoşallık eskildik Allah'ın bağımız mı? Hem madem hoş buldu, lakin hem de bilekçi bir hoş olduk Allah'a. Abdumobil'den çünkü çüksüz gelmeydi kan digendek. Uğundak bosa o ayrım gel. Onun hem de ayrım o ilişimiz. Kağını özünüz o ilişip bir çıkılın. Hazır iki yılda kopta oturuşup naaydı tecep tecep filan durmuş geçirip yıkıyor. Mancilik pul yıkıp oldum yine mancilik tırışıp de bu erzimeydi bence. Ben işte oyuldum hem de. Sizin de yakın dostunuz Katar'ı durup yapıyorsun. Şimdi benim arzu uyumlu bir soğuk sus yaptı de öyle kalmam. 8 yıl tırışıp bir maşın seti verişi erzimeydi. Yaşımsa yer yaşta bizden oyda başka tamaklar mı itilsin mi çokum mondak kündü. Lağma itil mi etimiz cümü. Ben hazır çok hemir yoğurdu kemme. Lağven yevetmişse bayatimizi bir koyunun yerini yapıldı. Mamim Allah. Onun üstüge birden lağma yevet misal sınmaymış. Sınmasmış. Şuna lağma yedi diken ben. Köyde onun mu Allah'ını? Cepa tatıp size bu kadar kız. Kopta. Mihmallah'ın örmüttü. Hem de bana bağlı tutup yaptım o bulacak kaldı ya. Bir vasıta telefon kılıp. Bağlasanla bulacağım o. 138 4 tane 9 01 42 Tursuncan'ın numarası şu. 138 49 01 42.

0: Beijing vakti saat 13.
1: Örümçi şehri su üstü bağıtısının yenideki Jili Lukanda da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreçe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Sit olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çekli Şirketinin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Yıllar altınızı
3: bırak. Bana başlandı.
4: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz hemra programımız.
5: Bu programını baştan ahır istimalçılarının sağlamlıkını oylaydıgan hem köpçülüklerin uzun olmayan kollukalıkı rahmet etirgan Akmervayit un zavutu alayda talep kıldı. Öğünüzün Akmervayit unlar üzülmeydikken ha?
6: Şundak bombay, onunla yüp yigil bombaydı da ha? Akmervayit unlarının pakızlığını demeyle koyay, ilgar teknika mesuliyetçilik bile işler çıkarılgan.
5: Tamaklarınızı okşatkan Akmervayit unları yedisek bolduken de.
6: Elbet şunda, kanca maktısa maktığım kilidu.
5: Bu programını Fokus Sılıklaşmaylarının baş vakaletçisi Örümçi Dönkörük Fokus Sılıklaşmayları Mülazimet Orunu alayıda talep kılgan.
7: Akı, abdumobilimini asırtay digen.
5: Fokus Sılıklaşmayları Mülazimet Orunu bari. Bahası muhabbak mülazimeti etraflıq Fokus Sılıklaşmayları xalıq soğurtısı katlaştırılgan.
7: Aşındak yakşı bosa hazırlı baray.
5: Caylad'ın vakaletçi akırdı.
8: Yollarımızda biz emrap.

Hürmetlik radyo anlıqıcı dostlar, her bir gününle hoşal keyfiyat, ümitvarlıq ilikide başlansın. Düşlük yollarınızı bizim rap programımız bayram gününlerine hoşallıq beygişliğisi. Programımızın yaxdırıp anlıqaysıla, kızgılıqla, katnaşqaysıla, riyasetçi dostunla Kunduz Aytürdüdün, sizlere salam.

0: Anlavatkınınla yollarınızda biz hemra programımızı.
1: Şuna kanıqıcılar çüştük yollarınızda biz hemra programımızdan başla valdı. Hani dostlarına teklif kılaylı. Eğer dostlarımız bir kağı olsa kolları ya. Veya ki müşerkezi yol bilekleri gitip atkan bolsa, yol uçurları bolsa, veya ki bizgi deyişini kalaydıgan, bizle bəkirleşini kalaydıgan. Ekmetlik yaxşı çıralıq paran temelar bolsa, programımızda teklif kılımız elbette yol uçurları bəsanla ihtiyacı dostlarımız paydalansın. Bizden veşin numarımız Şenjan 1074. Dostlarımız hem de bugün bayram. Barlık dostlarımızdan bayramın tebrikleyimiz bayram. Hoşçalık her vaxt sizlere yer bulsun. Belkim kulunla aldıraş da boylayımız. Süyümlük apılarımız, hədilerimiz, sınırlarımız, hanım kızlar bulsun. Belkim kazanmışı da aldıraş duruatkan bulsanla. Veya ki ötkiler bilen cem bulup, çoğunlarının yeniği bağmakçı bulup, dayarlıkları bulup atkan bulsanla buluşanla mümkün. Dostlarımızga manım işinak bayram hoşçalık her vaxt yer bulsun deyimiz. Hem de muşu arlıqta yenilam. Hizmet üstüde durup atkan dostlarımız bulsa, yol kitip atkan taksici şopur dostlarımız bulsa, sizlerden samimi hal sorayımız japa çektanla. Kine muşu çaryanda eğer tosulgan yol bileklerinin uçurları olsa besanla buludu. İhtiyacık dostlarımız paylanıp mansun. Yine hem de mavi yırak seperlerge, zayiatlerge, seperlerge, tukka yoklaşlağa çıkan dostlarımız. Belki bugün günlükte çıkıp, muşu vaqtının özüde radyo anlığa kitip atkan bulsanla, bir hatarlıge dikkat kakaysla. Çok önemli biz aldık yine çünkü bu cihet dostlarımızın taleplerini dedik. Bir hatalık terbiyelerini, bir hatalık noktasından çık noktalarını eskerttik. Tiyarlıklarını puhtu kılıç doğruluk eskertmelerimizdik. Belki dostlarımız çokum şu eskertmeler bu cihet. Yaxşı tiyarlıklarla yolu çıkan buluş mümkün. Şunak buluşunu ümit kılımız. Sayaydınla, tıkan yokluşunla, çoğulan yokluşunla yaxşı könüllük bulsun deyip oylayımız. Hem de muşu çaryanda radyo anlayışını koldan berip koymay. Meyli kazan bişi de bulsun, öyledi bulsun, meyek seperledi bulsun, yolladı bulsun. Muşu radyo anlayışını koldan berip koymay. Bizgi sırdaş buatkan dostlarımızga mu? Çin gönlümüzün selamla bulsun. Kani, dostlarımızga uçurladın beriş doğruluğa teklif kulduk. Kani. Başka yol bileklerinin uçurlarını evvel sanla buludu. Çıraylıq salam saatlerini tapşırıp aldık hazır. Dostlarının çıraylıq salam saatlerine köpten köp rahmet.

0: Anlamadığınızla yollarınızda biz hamra programımızı.
1: Şundaq programımızı davamlaştırırız ha dostlardan yana uçurlardan tapşırıp aldık. Javlan.
2: Yol sürü hazırmış şu altınların aldım akıp uçulara var.
1: Siz şunlar bugün hizmet kettiniz mi Javlan can? Qashqadan Aysajan deydi, yetinlar mübarek bolsun deb yinkirgen dostumuz mu? Yinkirgen emasken size. Şimali dostluk yolları, Bayınqulun yolları, Sifandashu, Qaribi yolları, şunda Ravan, Şamalba dostlarımız diqqat qilaylik deb. Ba ozroq emas, xeyli bo'l Şamal. Bugün degen Ürümçide Şamal ba kuchli qo. Belkim sirtlarga chiqib baqqan dostlarımız his qildinglar, Şamal ba kuchli. Nasıl gereklerini, mesela taksiler koyup koygan bozak, lantaylar koyup koygan bozak, ilvitayla, akırvitayla veya ki abdumobilini toxtatkan çağdım, dikkat kılayla. Bugün xeyl uçat kılayla Şamal bakken. Dostumuz alaydı, dikkat kısaq. Mən hazır, mana mumamın üyüde, deyip telsim sizin de bəxtlik. Mumanızı salam da, ondaq bolsa, qani. Dostlar, yani devamlı uçurlarımızı dikkat kısanlar buludu. Uçurlardan paylanmasanlar. İşte bak yolu Ravan degen uçurunu tapşırıp aldık. Mavu, Yenjuan yolu, Garbi Bacahu, Vangjalyan tarafı mağın yolda Şamalba, Maşilla Mısalpel Köp degen uçurunu tapşırıp aldık. Biz təmin degen, mavu, biz erişken, Kauda xaritsini erişken yol uçurları qarsaq, yola asasa Ravan ke. Bugün bək alay tosuluş yok. Lekin bəlkim şu yuqur süratlik yolga bulup mumuş Ürümçülüp nur yuqur süratlik yolları şu liniyalada bəlkim tosuluşlap buluşi o inak. Maşının iqimi pəvqaladı çıq. Şu an dostlarımız ücretini arlıq saxlap bir xatalıqı diqqət qıb mansanla tavsiyelerimizə. Mənsalanlaki vaxta da yitip basanla degen. Ümidimiz var.

0: Çıraylıq naqşılardan anladık. Qani dostlarımızın uçurlardan yetkizeyli. Dadaqqo.
1: Ömrümde tutuğun kaderle hürriyet etki. Bunu da etkili kanavalar yaxşı mı?
0: Yaxşı durup siz.
1: Dostunu boralar ürün ki çıkarttı mı?
0: Eşnaq, evet ütüpsle de.
1: Dostumda eşkimi yok. Taraflarım canımda samal mı yok?
0: Ha.
1: Allah'ımda yaxşı bu.
0: Yaxşı yoktu. İşlet
1: ketti o mesele. Kansı altına et.
0: Ha, bana. Bugün mü? Aramağan dostlarımız, aramlarınla köngüllük olsun. İşligen dostlarımız yapa çektanla, lakin işlerinle mi köngüllük olsun, ha?
1: Adem işini kız oynatın için bir bölüm kez bu soluk nasıl kızartlar konuza etkildi.
0: Hay oyna bakmam la, kokmay kokmay oyna baksla işin bulmaydı. Bu, buralı mı yokken uçatı etmeydi o bana. Toksunun buraların ürümçüge evet ütüsleke, ürümçüde acı belli hiç ilham çıkıp vardı bu bura ney. Kendi mavo, bayam ki tılsım diyen dostumuz, hazır mumamın uyku barmaya diyen uçurken tıkı buldu. Yine uçurla karsa, Kaşkay'ın avarayı ekvalı kanda buluduğunu bugün yağmur bağ mı yok mu? Bir karap bakan bu sanla kapıma dedi. Kaşkay'da hava uçukken bugün. Kiyin, ava bulutluk azırak yağmur bakken. Kaşkay'da azırak yağmur bakken. Temperatura 13-26 selisiye gradus deydi. Kaşkay'da aptallam yağmur bakken. Bugün hem de dostlarımız mıydı? Hak iğir bilsek, anlavatkan bolsa, uçurla az bolsa, çık çık, nakşladın.

0: Anlavatkınınla yollarınızda biz hamra programımızı.
1: Programımız devamışıdı dostlar. Bu programını Ahmerbayit un, yağ, gürüş, açıq sollarını bazağızağan Ahmerbayit zavutu bilen, Şiltpaqalla, Maqtap, Dost Buradırlar bir-birge tavsiye kılavatkan İsil Abdul, Foku Abdulri alaydı tılap kılgan. Bu uğurlar köptün köp rahmet yetimiz. Hına anlıqçı dostlarının uçurları

0: Anlavatınınla yollarınızda biz hamra programmisi.
1: Beijing vaqti saat 14.
2: Ürümçi şehri su üstü bağıtısının yenideki Jili Lukanda'da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kvadratlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Sit olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çekçi Şirketinin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824. 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. İki qavatki bölüb 3 yataqni 4 yataq qılvalsanız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 221% keytidu. Oqşaş kölemdiki öygi selishtirğanda mehmanxana güllikke texim uçoğ. Yataq öyü texim uçoğ. Tafsilatını 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğbazar Öycay Çekli Çerikti'nin yeni öyünü aldın setiş icazetnamı numarı 2025-650-102-00-565.
3: Dada, yeniden seti alan 5 yıllık telefonunuz peyzikken o, ekranı mı çönken?
4: Elbette, Şincan Telegraf Şerikti'nin devletinin 4 yıl tuluklumuzdun behraman bulup 5000 yuandın artık pul tecep kaldı. Konu telefonum numara pulu hesapıldı. Yeni teki telefonu ekran çaplığı çaplap verdi ki.
3: Telefon almıştırmakçı bulsanız, Şincan Telegrafını tallan. Azan hem köngüldükinek telefon seti alalaysız. Ailedikileriniz razı buludu. Tepsilatını Telegraf şirketinin ticaret zallarına verip, mesele sorap becerivelin.

0: avtomobil aytganda xeyka ichib ro'yimizni urg'utib biroz deyadin keltirilgan guvohlarga qo'shilgan xeyka ichimligini ichsangiz 6 soatgacha ro'yimiz urg'ib turadi xeyka ichimligi
1: Dodo, pesin soğuk çayını azırak içeceğim.
2: Tonlatkudun emdaldım, sel toğuzup şikine.
1: Dodo, emdişsen bulamdı.
2: Vay tek soğuk.
1: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsimi, yanılı soğukluk çay o.
2: Pallop içirdiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı.
0: Anla batkınınla, 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun Bevasta Anlıkalı Batkan, yollarınızda biz emra programımızı.
3: Şunda kişilik yollarınızda biz emra programımızı tamamlaştırmız dostlar. Bu programını Ahmer Vayet un yağ gürüş açık sularını bazağı sağan Ahmer

0: Yağaq, badam, örük meğize, nuqut qatarlıqlarını işlengen devletinin işlep çıkırış kəşfiyyat patriyat hukuku erişken Arman Kuvvet Talqını kuvvetlik naştılıq. Kuvvet toluqlaydısınız Arman Kuvvet Talqını için. Yeşil yemeklik, hakiki kuvvet Arman Kuvvet Talqını. Patriyat numarı ZL 2021 11 3047 6.
1: Navay usta, nallarınız acep sınıya pişip de.
2: Kemerini berket onda yugurup yaktık da.
1: Berket olur mu?
2: Ha?
1: Memo bay berket onun işletip pişirgen pişiriklerini ağan tem, nenin hızdın malay?
2: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket onun işletip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.
3: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy tekimi yaxşı. Tianshan rastisi xalqara çoğbasarğı yıqın, öyünün egzliki 6 metr 30 cm. İki qavatki bölüp 3 yataqını 4 yataq kılvalsanız boludu. Tianshan rastisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 221% keytidu. Oqşaş kölemdeki öyge seliştirğanda mekmanxana güllükke tekimi çoğ. Yataq öyü tekimi köp. Tepsilatını 0991 25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğbazar Öycay Çekli Şirketi'nin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
2: Anla batkınınla 174 Katnaş Sen'et Radyos'tan bir vasıta anlatılı batkan yollarınızdı biz Emrah programımızı.
4: Şundaq, tüşlük yollarınızda biz Emrah programımızı devamlaştıratımız. Ağmarvayt un yağ gürüş açıq sularını bazağı sağan Ağmarvayt zavutu bilen şilt paqalanağımızı maqtaydıgan dost buradarlar bir-birge tavsiye kılıdgan Abdul Fokul Abdulleri alay talep kılgan. Çıraylıq naqşlarını anladık. Tılımı huzurlanıp silah sevimlik dostlar. Elbette bazda oxşığan bir tamak. Adam şuna bir ısıq bassa, adıq çıqasa. Bazen de maştaq bırat. Naqşılar bizge şundaq bir xoşaqdu hem hadiqimizden çıxırdı. Yuqarqı şu naqşılarımızdan dostlarımız bek mi huzurlanıp sizler xoş bulduk. Sizler azara xosu mu bir xoşallıqlarını bir eləgən bolsaq, aramlıqlarını yiz qıldıralığan bolsaq, elbette bizim qığan xizmetimizden xoş bulumuz, razı boğan bulumuz. Dostlarım kegen uçurlarını yetküzeydi. Gülbar Hanım deydu, Qunduz Aysınlım yaxşımısız, çüştün kiyin turpanğı baray digən. Yolla kandaktı, mansak bulamdı da. Mansanız buldu, yolla yakşı. Turpan verip, sel sayıatlarınız veya ki çoğunlarını yoklaştık, yoklaştık.

Dadaqonun bir yazmısı bar ekan, ajir qıp yazıbdı. Dostlar bilan bir bahirli nayla. Ay qındız ay. Bu naqşınızı anlap yani kon burunqa əsimlərə aparıb tashlayıbdınız bizni. Çaqçaq emaslıkən, rast degen. Amda hazır qayalımğa şu vaqtlarda boldı qıllı, ayrılıp ketli deb haqiqatan gözümüz yetmegen. İki öydeki çoğlanın mizyazları da qındız ay. Көңіл түсіп қалса, пешанымызға бүтіліп қалса, воз кешмесек, мана өз ара хақиқи көңіл түсіп қалса, бір нәрсе тоғыр келмейді екен. Шамдак еріп кетмейміз, болаттак чың ырадымыз, той қылып мана ішкі оғлымыз ба. Бұрынғы у көңілсіз ішла, бәк аз азыр, арлық сақлап, опта өтіватымыз. Şunda yaxşı ötüyatımız mana. Hamımız mana mushnaq yaxşı ötəyli. Bugün mushunçiqli gap qılay. Qunduz ay. Rahmat. Hamımızın xoşal xoram bexatlar yürüşümüzni, köngüllük yetimizni ötküzüşümüzni şunçilik arzu qılıman. Keşne normal yeyli, ay dostlar, maşinni astıra qaydaylı, araq içmeyli, araq içkəndə maşin aydımeyli, maşin aydısak araq içmeyli. Moto mingani çuqum qalpaqni kiyeyli, bexatarlik hammamizga yar bo'lsin. Quyun aqin saybigan. Ey, toshaq muhabbatli katta naqshlaringizni qo'yib qo'yinga. Sevgi degan naqshi bakpayzi, lekin tag'inishib etib, shundoq go'zal his tuyg'ularga tushibdi men. Yenimda odam bo'lsin, bo'lmasin, karim yo'q chiqib meni. O'zim shunchalik chiroyli huzurlandim debdi. Programımızda davamlıq anlaydığan programımızın konu anlıqıcıları bolsa Dadaqonun muhabbet hikayesini bildu. Bu bizge natunuş emes. Dadaqonmuşu. Aşan burundun başlap hazırgıcı boğanmış muhabbet hikayelerini bizge bir gündülem emes. Xeyir uzun vaqt bölüp bizni bəhirlendirgen. Biz mu müşündaq güzel muhabbetlik tuyğulurga biz ortaqlaşqan cümledin hemimiz. Бәхтілген, шынаққу, қабырымыз ба. Әмді азыр, мүші Дадаққуның муабәт екайсын білмеген достырымыз, бұ ақымыз немдегенді өтіп мойлап қаған болышыңыз мүмкін. Әуі бүгін шында яқшы чырайлық етбайрам туса, деп бүкіл бұндақ деп қалды, деп қаған болышыңыз мүмкін. Onda deyip oylağan bolsaŋlar mı bu toğra. Naydı ıradısı çiŋ alatta, belni çiŋ bağlıgan alatta. Hazır qımışı güzel turmuşini yayğa kelishiga iş qılıb qarışdırğanlar bək çıxğan toq. Şundaq qarışı halatda bula yayğa kelishiga iş qılıb qarışdırğanlar bək çıxğan toq. Şundaq qarışı halatda bula qiyinçiliklarni yeñip mana hazırqı güzel bəxtlik minutlarını ötküzip atadıq. Şoğa mana

şundaq radio aldıdiki aylı qurup bolğan yeki quruş aldı turğan yeki muhabbetlişip atqan qız yigit eni sıngaladı lağayıp yeki turmuş qurup atqanlarga bolsun nayt azizlab azizlinip ütüşini bira işler bolsa bel qoyup etmey belni çin bağlap turup özünki arzu ümit nişanları üçün tırışçalıq köz tüşünü ümit qılıp bu kiçik kınan көңіл сөздеріңіз білен ұртақлышыпты, рахмет.

响起放声唱，咱们新疆是个好地方，美丽的新疆走一圈，南疆北疆跨天山，乌鲁木齐

0: Dada, pesin soğuk çayını azırak içeceğim.
1: Toğnatkıdın emdi aldım, sel toğuzup şikine.
0: Dada, emdişsen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
1: Tallop içtiğiniz yenili pesil soğukluk çayı.
0: Dada, pesin soğukluk çayını azırak içeceğim.
1: Toğnatkıdın emdi aldım, sel toğuzup şikine.
0: Dada, emdişsen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
1: Tallop içtiğiniz yenili pesil soğukluk çayı. Tamak etken de Cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan tabii tövən natriylik tuzunu şiltin. Tianşan külü tuzdun kegen tövən natriylik tuz ilmi tanşılıp tərkibidiki natri azaytılıp kali tuluqlanğan. Təmini özgətmegen asasta paydılıq tərkibi aşırılğan. Tuz setivaganda Cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan tövən natriylik tuzunu tallan. Cayladiki her kaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dükkanları da setilirdi.
2: Heyka işçimliğinin 2026 yıllık kök kutuluk yeni mahsulatı bazarına selindi. Kutunun eğizini açsanız da mukapatlık pahaliyatı katmış alaysınız. Brazli'den keltürülgen bu alana koşturan. Heyka işçimliğini içseniz 6 saat içe royunuz urgup durudu.
3: Navay usta, nallarınız ecep sınıyı pişip de.
4: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
3: Berket olur mu?
4: He?
3: Memu bay berket unu işiltip pişirgen pişiriklan ağantem, neyin hızdın malay?
4: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unu işiltip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.

0: 베이징 왁티 사엣 오날때
1: Örümçe şehri su üstü bağıtısının yenideki Celi Lukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kavetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bu. Sit olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Celi Mablağ Siliş Terakya Çekti Şirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
0: Hayatınızda bazı kişiler... Bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla təsir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygular sizi bir aram kılıyor. Yak sizi çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık müsabısı da siz kimlerde minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Bir işinizden ötken şu hikayelerini sözler. Minnettar kişilerinizge rahmet etiverin. Endi anlaydığınızla Katna Sanat Radyosu'nun sizge rahmet etkumba programısı.
2: Bu programını Tian Shan rayonu Xalq yo'li 55-nji nomerga joylashgan Jinkang Zhongyi doktorxonasining teri kasalliklari maxsus bo'limi alohida talab qilgan. Jinkang Zhongyi doktorxonasining teri kasalliklari maxsus bo'limining o'rni Urumchi shahri Tian Shan rayonu Xalq yo'li 55-nji nomer Yido mehmon sarayiga yondosh binaning 1-chi, 2-chi, 3-chi qavatlarida. Telefon nomeri 177-267-80-531. Bu programını Xotan şehri Qorqosh yo'li 55-nji nomerga joylashgan Barakat ochliq yog' zavodi alohida talab qilgan. Telefon 187-0903-3337.
3: Oy, tamoqni bosh ko'tirmaylik yeb ketdingiz-ku.
4: Vah, tamoqlaringiz bog'ansir o'xshab ketyotdi desa.
3: Qaysi unda tamoq yetayotganligimni biladigansiz?
4: Barakat undirdi shu. Un tigizli Barakatnikini akrangda quliqimga singdirib atgan tursangiz.
3: Barakat uyinga ilib kelib degizligini yanali Barakat uni.

0: İşlərini doğru təhlil qilish, özünü düşünüş və daim minnətdarlıq bildiriş kayfiyyətimizin yaxşı bolışığa yardım verir. Kişilik hayatın, özünüzdən və ətrafınızdakı adamlardan köprək minnətdar bulun. Köprək rəhmət eytin. Qadərli dostlar, sizə rəhmət eytin bar proqramımızı yaxtırıb anlayışınızı qarşı alırıq. Mən Gülbostan Abduqadir. Sizga rahmat aytgan bor programimiz Shinjang radio televiziya stansiyasining yangi taratqo apchisi Sulushi Tingda mas qadamda anglatildi. Programimizni Sulushi Ting apchisida mu anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programimizga tövendiki mazmunlarni o'rinlashtirdik. Avval ishchilar uyushmiz sadasi sayfamizda mamlakatlik bosh ishchilar uyushmiz tayyorlagan 100 yillik ishchilar harakati hikoyalar bo'yicha 100 yil mamlakatlik bosh ishchilar uyushmiz qurilganligining 100 yilligi dag'dog'liq tabriklandi mavzuliq maqolani anglatamiz. Qonji raportidagi xalq saqchilari pokistonlik savdogarga yordamlashib 11 dona yaqutni qaytirib keldi. Korildagi xalq saqchilari cho'ngchingliq ayolning 30 yillik tuqqan izlash orzusini amalga oshirishiga yordam berdi. Do'stlar, undoq bo'lsa, diqqatingizga programmamizning tafsiliy mazmunlari bo'lsin.
1: Amgakchilar avlodma avlod olmishib turgan bo'lsa-mu, lekin ulardagi tirishib ishlash ruhi izchil o'zgarmadi. Ular bir jub ishchan qo'li, aql parosati orqali jungo iqtisodining yuqori sifatli taraqqiyot qadamini ilgari surib, amgak namunachilar ruhi, amgak ruhi o'narvan ruhi orqali go'zal davrni qadrlab, jasorat bilan olg'i ilgarilaydigan davrning ahamiyatini izohladi. Bugungi programmamizdan boshlab amgak namunachilar vakillarini maxsus ziyorat qilish orqali amgak namunachilar ruhi Amgak ruhi o'narvan ruhini madihlaymiz. Anglavatqiningla ishchilar uyushmasi sadosi sayibsi. Ishchilar uyushmasi sadosi sayibsini Abdunum rayonlik bosh ishchilar uyushmasi bilan Shinjang radio televiziya stansiyasi birlikda anglatadi.

0: Dostlarımızın ki uçurları kabır karı bitaylı. Adılının avazlı uçuru.
1: Arkadaş, ben için uç arkadaş, ben için de kabullemeye göre anlatma.
0: Vaytan, imda tatlıksız. Devamlı anlana balam. Rahmet.

Мабу гауда хартсыдыки учурлагы бир кар бетайли. Шимгу юлы Венчуан гарбы юлудын Венчуан шарк юлугучу болган бөлек шималдын жанапка тосулуш бакен. Итпак юлы Менхуа көчүсүн Хэбиан алугучу болган бөлек жанаптын шималга тосулуш бакен. Хужан отур көчүсү Чидаван шимал юлудын Хонан шарк юлугучу болган бөлек шарктын гарбыга тосулуш бакен. İtibak yolu cinyen yoludan menkua kutsuğuç boğan bölük şimaldan janıpka maşına ekimi köp, lakin bak eğir dostluğup getmepto. Dostlarımız seferlerinle, oyun tamaşanla, demelişanla, könüllük bolsun. Ondaq bolsa tövende Abdunum rayonumuzdaki 16 şehrinin kalkış 24 saatlik avaraydın aldım elmat anlaylı. Örümçide hava uçuk, temperatura 18'den 30 gıca. Altay'da hava uçuk bulup, kim bulutlundu, temperatura 12'den 30 gıca. Çöçek'te azırak yağmur yağdı, temperatura 14'den 30 gıca. Kulcı'da azırak yağmur yağdı, temperatura 16'den 30 gıca. Bordala'da azırak yağmur yağdı, temperatura 13'den 28 gıca. Karmay'da hava bulutluk, temperatura 19'den 33 gıca. Köytün'de hava tutuk, temperatura 19'den 32 gıca. Şeyhanzı'da hava uçuk bulup kim bulutlundu, temperatura 16'dan 33 gece. Sancı'da hava uçuk, temperatura 16'dan 33 gece. Kumul'da hava uçuk, temperatura 13'dan 29 gece. Tırpan'da hava uçuk, temperatura 23'dan 36 gece. Korlu'da hava uçuk, temperatura 17'dan 30 gece. Aksu'da azırak yağmur yağdı, temperatura 18'dan 29 gece. Atış'da azırak yağmur yağdı, temperatura 14'dan 27 gece. Kaşka'da hava uçuk, temperatura 14'dan 28 gece. Kotan'da hava bulutluk temperatura 19'dan 29 gıca. Örümcede hava uçuk temperatura 18'dan 30 gıca. Avaraydın, melumat anlattık. Dostlarımızdan Abdurrahman Somkiçi Katarlık dostumuz yaktırıp anlığan özen köngül sözlerini kaldırıp

Dostlar, şunun bilan bugünkü sizge rahmet etkin bar programımızda müşahede akırlaştırmız. Programımız yaktırıp alınan, programımız katnaşkan barçınlağa köpten köp rahmet. Mikrofon aldı da Gülbostan Abduqadir, növetçi muharir Zapar Memtimin.

0: Dodo, pesin soğuk çayını azırak içeycu.
1: Doğnat kudun emdal diyem, sel toğuzup şikine.
0: Dodo, emdişsen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
1: Pallop içidiğiniz yenila pesil soğukluk çayı.
2: Xeyka işçimliğinin 2026 yıllık kök putuluk yeni mahsulatı bazarına selindi. Putunun eğizini assanız da mukapatlık pahaliyatı katmış alaysız. Brazli'din keltürülgen kualana koşulan. Xeyka işçimliğini içsiniz 6 saat kişi royunuz urgup durudu.
0: Hemen meşgulatını özünüz kılıp atamsız?
1: Kendi AI bulut kompüterine Open Cloud seplengen. Buyruk versenizle vazifini otomatik icra kılıdı, paranlaşış, iş becerişini birli vakitte tamamlayalaysız.
0: Bulut sıpsı kullanılan, 5 kat kogdaş tedbiri kullanılgan. Bir hatar, işençilik, köp üskününü yoçuksuz almıştırıp işletkili buludu. Akıl, ünümlük, tezden telgraf ticaret sağlığı verip sınav pekın. Hemen meşgulatını özünüz kılıp atamsız?
1: Kendi AI bulut kompüterine Open Cloud seplengen. Buyruk versenizle vazifini otomatik icra kılıdı, paranlaşış, iş becerişini birli vakitte tamamlayalaysız.
0: Bulut sıpsı kullanılan, 5 kat kogdaş tedbiri kullanılgan. Bir hatar, işençilik, köp üskününü yoçuksuz almıştırıp işletkili buludu. Akıl, ünümlük, tezden telgraf ticaret sağlığı verip sınav pekın.

bir tonna qağaz yasaş üçün oya tutup dərək kesilidu. Yer şardaki her minutta orman kölümü azip amaqda. 1 kilovat tok ısırap oğanda 1 kilogram karbon gazları artıp koyup yerlidu. Her günü közümüzde içip, ornumuzdun turğandı tatıp, kəşti çırağını öçürüp ıxılıqçı boğan jariyandaki her bir hareketimiz baylıqını xoğurdu. Şundaqla, bilip bilmay zor mıqtardaki bulğun işini payda qılıdu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu şunu təşəbbüs qılıdu ki, tamaqını aval yerim çını üsüp yap, qol qağızını ixtisasçallıq bilan işiltip, sonu qadırlap, zörür bolmaganda çırağını öçürüp, turmuşunu qızğın söydiğen tecəşlik kişiladın bolaylı.

0: Dada, pesin soğuk çayını azırak içeceğim.
1: Donat kudun emdi aldım, sel toğızıp şikine.
0: Dada, emdişsen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin, yanılı soğukluk çay o.
1: Tallap içtiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı.

0: Navay usta, nallarınız ecep sınıyıp pişip de.
1: Kemerini berket onu yugurup yaktık da.
0: Berket olur mu?
1: Ha?
0: Memu bay berket onu işletip pişirgen pişiriklerini ağantem, neninizdim malay?
1: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket onu işletip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.
2: Tamak etken de, Cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan, tabii töven natriylik tuzunu işletin. Tianşan külü tuzdun kegen töven natriylik tuz, ilmi tanışılıp, terkibideki natri azaytılıp, kali tuluklanğan. Təmini özgətməgən asasda paydılıq tərkibi aşırılğan. Tuz seti vağanda Cungu tuzçılıq qurohi işləb çıxağan tövən natriylıq tuzunu tallan. Cayladiki hər qaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dükallırdı setilidu.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi torga çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hemra boludu.
1: Saat 8.20'da Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki haber hemrayıñız. Xanzu tili, Uyğur tili, Kazak tili, Moñğul tili, Kırgız tilda radyo anglayalaysız, haber körelaysız.
2: Saat 9.20'da Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki sefer hemrayıñız. Yol ahvaldın, uçurlardın haberda bolalaysız.
3: Saat 11'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki icadiyet hemrayıñız. AI yazıqçılıq yardımçınız, ilhamınızı urğutudu.
2: Saat 13.20'da Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki pultije hemrayıñız. Juğulamın numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijeysiz hem hatırca mılısız.
3: Saat 14'te Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki turmuş hemrayıñız. Sulu Shooting Sodi şehirçisinin Şinjanın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
2: Saat 16'da Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki ilgilik tikleş hemrayıñız. İlgilik tikleş uyumuz bolsa Sulu Shooting Apitalı yardım berdi.
3: Saat 17.20'da Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki medeniyet hemrayıñız. Medeniyetning çigrası yok. İpek yolunun sihri küçünü yes kılısız.
4: Saat 19.20'da Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki mezelik tam hemrayıñız. AI tamak tizimliki bar.
5: Saat 20.20'da Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki ügünüş hemrayıñız. Bilim turmuşunuzun tam hurçığa aylanıdı.
2: Saat 22.20'da Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki tenerket hemrayıñız. Sağlamlıkka emrah bulup ägişip çeniqsiz.
0: Sulu Shooting Apitalını çürüp sarkıl mazmunladın huzurunu.

0: Yan radyo televiziya stansisi Qatnaş Sənət Radiosunun Qatnaş Liniyası programısı.
1: Qatnaş Liniyası.
2: Bu programını Şinhua Janubi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da balla İğiz Boşluğu, İğiz Boşluğun əslik keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluğu enek taşkı keserlikleri bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Janubi yolu 578. numarlı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.
3: Kulak silip anlaş, hürmettin. Fikir almaştırış, işençtin. Yardım kılış, mesuliyettin. Çüşendiriş, köz karaştın direk bir yerde. 107.4 Qatnaş Liniyası.

Özünüz ve başkalarının bexatarlığı için avtomobilini astara qaydan, belgilik aralık saklan, süratini aşırıp etmeyi bexatar avtomobil haydab tenis zaman öyünüz qaytışınızı ümit qılmız. Hürmetlik radio anlıqçılar qatnaş liniyası programımızın yaxtırıp anlaşılan karşı almız. Mən programı riyasetçisi Hidayet Qız Şemşidin. Qatnaş liniyası programımızı Şinjan Radio Televiziya Stansan yan taratqo apsi Sulu Şitin'dan maskademde anlatıldı. Programımızın Sulu Şitin apsitimi anlaşılanı karşı almız. Dostlar programımızdan başlap aldı. Qaysı yollar ketib atsizlar, sizlar ketib atqan yollarniki hazır qatnash ahvoli qandaq? Mush to'g'risida bizga bexatar yo'l yurgan asosda davomli quchurbay sanlar bo'ladi. Undan boshqa qatnashga doir so'raydigan savollaringiz bo'lsa, so'rsanglar bo'ladi.

Programımız başlanış bilen tanlama, abudu diga akımız, karşalımız, bayramımız mübarek bulsun, deyip duha, rahmet, sizden bayramımız mübarek bulsun. Onun başka seher bulbuli hedimiz mu? Fıçırlarını yollabdu, köpten köp rahmet, fıçırınızdan tapşırıp aldık. Bizden her katımlık programımızda her hıl şekilde anlavatkan dostlarımız en tayin köp kodaymana, etiz eyrıqladı işliget, öylerde mehman kütget, şundaklı öy işlerini kıgaş tamaklarını etgeç, her hıl şekilde anlavatkan dostlarımız en tayin köp. Eğer de anlavatkan bolsanla, öz onlarının kandak şekilde anlavatkanlığını bildiriş arkalık mı programımız katnasanla tamamen buludu. Yeni uçurunu yığılıp karısam, Musa Can diyen dostumuz, bugün yollar avan, kıra bek yakşı, deyip ne aydı, keyfiyatım yakşı ki bu dostumuzdan, şunda yakşı boptu. Seher bulbuluya, ufkamdan bir kıtım hoş bop kalay, deydi o. Sizin ufkamdan buldu çatak yok, seher bulbuluy ufkam, yakşı tutunuz mu? Ürümçi bekatının aldığı avtomobiller biraz köprek de puçur yollab duha. Abudu diyen akımız köpten köp rahmet. Dostlarımızda uçurla yetip kagici boğa aralıqda. Gaudu xeritistiki bir kısım yol bileklerindeki hazırki katnaş ahvalı qarapaqayla. Şimgu yolu, yani Dongchuan Ludun, Wenchuan garbi yolu boğa aralıq canıbdın şimalga avtomobiller köprek azraq tosuluşba. Qaraydıgan bolsaq ihtifak yolu, yani Minhua Kochistin, Hepingnan loğucu boğa aralıq canıbdın şimalga avtomobiller köprek azraq tosuluşba. Yani qaraydıgan bolsaq Huyjan Dadao, yani muşu Qashqar Sharqi yoludun, Weihuan Lu qoşumçı yolu. Gıcı boğa arlıq, şimaldın, canıbğa avtomobiller köprek, likin alayda tosuluş yok. Beijing otur yolu, yani Hınan şarkı yoludun, Qashqar şarkı yolu gıcı boğa

Dostlarımızda uçurlar yetip kegeç boğa aralıqta ənli deyiqtanla qatnaş bilimlerge ait sual cevapladı bolsun. Pıravını almaştırış muddetini uzartqılı bolamdı. Motorlu qatnaş vasıtısını haydıgıcı hərbi mecburiyet ötəş, çətəlge çıxış qatarlıq səbəblə tüpəyildin, bəlgilengen vaxt içi də pıravının muddeti toşub getib, almaştırış, təkşürüş, salamətlik təkşürüş ispatını tapşırışqa amansız qalsa, pıravının küşki igi muddeti içi də, ya ki küşki igi muddeti toşub, bir yıl içi də motorlu qatnaş vasıtısını haydaş pıravısını tarqatqan caydaki motorlu qatnaş vasıtlarını başqırış ornağa pıravını almaştırış muddetini uzartıp berişini iltimas qılsı buludu. İltimas qılganda iltimas uçurunu muayyalaştırışı hem de motorlu qatnaş vasıtısını haydıgıcının kimlik ispatını tapşırış gerek. Uzartış muddeti en uzun bolganda 3 yıldın eşip ketmeydu. Pıravını almaştırış muddeti uzartılgan mezgilde motorlu qatnaş vasıtısını haydıgıcı motorlu qatnaş vasıtısını haydısı bolmaydı.

0: Abu Do degan akamiz yo'l uchori Janubiy vokzalning oldidagi yo'llar ravon ekan degan uchorni beribdi. Ko'p rahmat.
1: Dodo, pesin soğukluk çeydin azırak içeycu.
2: Tonlatkudun emdi aldım, sel toğuzup şikine.
1: Dodo, dodo, emdi sen bulamdı.
2: Vay tek soğuk.
1: Ey dadısı, onu çeynek koyup kayıntıp içsimi, yanılı soğukluk çay o.
2: Tallop içidiğiniz yanıla pesil soğukluk çeyi.
3: Bir buyruk bilanla tiyatr körüşünü. Öyünüzün bexaterlik ahvalını her vakit körüp duruşunu oylamsız. Teyi akıl ekranı güzel oyla hakkıdaki bağırlık arzu oyunuzda kandır alaydı. Telegraf şirketinin icara salları verip, teyi akıl ekranı kesbini becerip, turumuz sıptımızda östürüm.
4: Bir buyruk bilanla tiyatr körüşünü. Öyünüzün bexaterlik ahvalını her vakit körüp duruşunu oylamsız. Tianyi aql ekrani güzel oila haqidagi barliq arzuyingizni qondira oladi. Telegraf shirkatining tijorat sonlariga berib, Tianyi aql ekrani kasbini bejirib, turmush sifatingizni o'stiring.
5: Kelinglar, me'morlar, kelinglar, o'nglamadim demanglar. Qashqada nomi bor, tomoq ustaldi o'rni bor, ipar o'g'loq kavobxonasi, Urumchi shahri qorlig'ochliq yo'liga ichildi.
6: 5-yilning 4-chi kuni tijorat
7: Temirini barkat undi yugurib yoqdiqda.
6: Barkat ulurma?
7: Ha?
6: Mamu boy barkat unni ishlatib pishirgan pishiriqlarni olgan tem, neningizdim balay?
7: Temirini barkat undi yugurib yoqdiqda.
6: Barkat ulurma?
7: Ha?
6: Mamu boy barkat unni ishlatib pishirgan pishiriqlarni olgan tem, neningizdim balay?
7: Babayxona, pishiriq do'konlaringizda barkat unini ishlatib, tijoratingizni texmi ro'naq topqizing.

Radio anlış dostlar, endi yuqur süratlik taş yolda avtomobil haydigende diqqat qildigan ishlar haqida toxtalamiz. Bir qism kishilar hatto oxiri bayram yoki damlish kunlari urug' tuqqan do'stlari bilan birlikda avtomobil haydab, manzirsi güzel sayohat o'rinlariga berib sayohat qiladi. Manzilga texmi tez yetib berish uchun nurg'un shoferlar yuqur süratlik taş yolda yurishni tanlaydi. Yuqur süratlik taş yolda avtomobil haydab yo'l yurganda cho'qim tuvandagi ishlarni unutib qolmaslik kerak. Birinchi, yuqur süratlik taş yolda avtomobil haydiganda atrofdagi avtomobillar bilan belgilik aralik saqlash kerak. Yuqur süratlik taş yollarda pikap, çoğun yük avtomobilleri nait köp. Şuna avtomobil haydab yolga çıkkanda şoförler çoğun belgelik aralık saklaşıqı diqqat qilish kerek. Aldıdaki avtomobil bilen muvafiq aralık saklaş bilen birge, yana arkadaki sol ve oñ tarafdaki avtomobiller bilen muvafiq aralık saklaş kerek. Qandaqlı bolmasın işlerini paraz qılmaq tez. Şuna ihtiyaççallıq bilen her bir noktığı diqqat qilish lazım. Bunaq bolganda tasaddibi ahval körilgende şoförler tez inkas qaytırışqa vaqt qaldıralaydı hem başka avtomobiller bilen soqulup getişinin aldını alalaydı. İkinci, yuqur süratlik taş yolda avtomobil haydigende alayda ahval körilmese ciddi ahvalda yürüş yolunu ilgili bilişqi bolmaydı. Ciddi ahvalda yürüş yolu avtomobilni xohlaganch toxtatadigan o'rin emas. U maxsus ciddi ahvalda yürüyish uchun ta'sis qilingan alohida avtomobil yo'li. Bu asosligi qutqizish avtomobili, ciddi remont qilish avtomobili yoki boshqa ciddi ishlarda yuradigan avtomobillarning yurishi uchun ishlatildi. Alohida ahval ko'rilmasa, shoferlar bu yo'lni xohlaganch egilib olsa bo'lmaydi. Yuqur sur'atlik tashyolda yurganda shoferlar bu nuqtani cho'qim asti chang saqlash kerak.

0: avtomobilay deganda xeyka ichib ro'yingizni urg'utib bir oz niyatin keltirilgan duolarga qo'shilgan xeyka ichimligini ichsangiz 6 soatgacha ro'yingiz urg'ib turadi. Xeyka ichimligi ichimligi.
1: Dodo, pesin soğuk çayını azırak içeceğim.
2: Donatkudun emdaldım, sel toğuzup şikine.
1: Dodo, dodo, emdişsen bulamdı.
2: Vay tek soğuk.
1: Ey dadısı, onu çaynak koyup kaynatıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
2: Pallop içirdiğiniz yenili pesil soğukluk çayı.
0: Xeyka içimliğinin 2026 yıllık kök kutuluk yeni mahsulatı bazarına selindi. Kutunun eğizini açsanızda mukafatlık pahaliyatı katnış alaysınız. Brazli'den keltürülgen kualana koştular. Xeyka içimliğini içseniz 6 saat geçe royunuz urgup durudu.

Dostlar, anlamadığınızlar Şinjan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatnaş Sanat Radiosun Qatnaş Liniyası Programisi. Programımızın İğiz Boşluğu Sağlamlıqı Köngül Bildiğalarının Yaxşı Talışı Boğan Ürüm Çehri Şinhua Canubi Yoldaki Şahsat İğiz Boşluğu Ambulatoru Yesi Olaydı Qollığan Ve Talap Qığan. Şu münasiyet bile yukarı qorunğa rahmetimizi bildirimiz. Rahmet silerge.

0: Üstün üç boğandak bugün işlemeyen de kıptırız. Adetim cık işlemeyen ki siz bugün tekim işlemeysiz de ha? Şunda mı? ma kargay kız, ben de kumbo cıktı de. Ködüm bakı, kumbo xeyli bakı. Kendik ilk nöl diyen xeyli cık nölken o, bu toksanlık sanmıyor mu? Ben kumbo diksi. İldana'nın dadısı yıkıda koş yılın yıkıda terapik yolla koş lini ravanken büdür çaşada da püçür yollabdı. Rahmet. Uruşkak İldana'nın dadısı. İldana'nın uruşkak dadısı. Sar bulbul rahmet rahmet bu hürmetini siz aşu hem adamı kılıyı verirsiniz ve şimdi bu biyocuğunu evetip İlk rengi uçup gitken ilk casarca tigide üstüde bir tahtı çay ankin oy hili hili cık koyup kaptı o buruna 10 koy da 100 koy pul tehe çakmak rakke tigdiksi rahmete ürümütümün kıkınızga yana Abdikerim lirik makul boldu. Tayir. Makul makul bo'ldi. Endi chuyini nalarga ketib atsizlar aka qilinglar.
1: Qumbo chiqsa de men de ikkilik ko'tari avatdan. Azir bo'lmak bo'lamo.
0: Bo'ldi bo'ldi. Azir qarg'ay qizingmi? Ma atadigan qumbosi 3 6 8 0 vaqa birning keynida. Munda qumbos vaqa. Avo kimning mo? Sər bulbulun mu, cıx nəsi var ki, katək cürək. Anladıkın, çay deyəndək nəsir var ki, şu kuşuvasınız bulam ki, konu bütün ablikim siz iş qılıb, julub alısız ağladın. Bizgi rəsimlik nə əvətkən bilə, siz onu dəb, bunu dəb yürüb, rəsmisini evilişiniz mümkün. Yulub alar şun qarış erik dedək, çoxum alalaysız. Rəsmisini alısız, yeni gilib, cıngırı cıngısını alısız. Onu qışınmə. İldana'nın dadısı.
2: Dadam çakçak bilip vuruşudu otkınan bilen.
0: Anan bilen? Vay biz bilen vuruşudu, anız bilen vuruşkanı azdep. Vay da anız bilen vuruşkanı azdep çıkıp biz bilen vuruşudu teke. Bu dadınızın konuşunda nazuk. Bir tal uçur çıkmışsın ama vuruşkaklık kılmalı dep yazıdı o şunu düşünümüz biz dadınız ne. Mındak. Öydülemez taladım vuruşudu bu bala, radyodum vuruşudu. Qashqadan 9 aqqı çıxıca yollar avankən deydi Musacan, ha? Mao yini şat degen ağınğıçımız Qashqadan qulcığı çıxqan. Qulcığı bağanda çıxıdığan o bir mındaq bir birinci qavatdan ikinci qavatqa çıxıdığan mında ya bolmagan degen. Ya yamışıp çıxıdığan mında bir ögüz bolmagan degen, ögüzge çıxqan degende. Qashqadan qulcığı bağan deyli ha. Bir maşina balısını aynekini çürüp mağızı batıdı. Balısı uxlap qalay dəpti o deyqat qısın bək xətərlik dəp. Qoysı moşundu əlbəttim da bir nimlərini, uçurlarını bəgən bolsanız bir dəp qoğan bolsaq, anlap kitab atqan bolsaq, mini dəpti deyən bolsaq, dəp qalsa, Hem biz hazır ilan kısak, yeni hiyalı yok, yürü, vremdu kitil, vremdu aldı karap, mene balısı karmay. Balılarını ip mene vatkan atalla, bugün hava ürümcide, cay caylada hava şünçilik yakşı, temperatura yukarı. Başkaca işkılıp ısıqını kütüvaldık, onda boğan denken, aynaklarını çürüvitip mene şınla, tabi muşta vaqtlada balıla. Aynaktin beşini çıkırıp, mındak hava alınıp, mağdığan işlerden saklansın. Balırınlağı karanla, köz kulak bulunla. Annem uşundak bir yakşı dəmiliş küllerde, bayram küllerde, koşallıklağı ulasın. Könül ağırgı bop kalıdıgan, kapılıq tatıp kalıdıgan, işler yüz bəmisun. Bunun aldığını eliş üçün, müştak bay degen gəplə boyuca dikkat kılıp mağayla. Ha, Көңілі бүтін әбілікім, тоғыры дедіңіз, шу ашында, диққат қылып, әқылық балды әбі өш қылып. Илдананың дадысы?
2: Адам біле әмәк, мән
0: біле өзі өзі. Балысы біле ұрышқан дейінкен бұда да. Біз текім ямалымызақ бұл кемәдік, анысы біле ұрышқан болсы, біз біле ұрышқан болсы, мән мұнда адды ойлапты мән бұл үшіне. Балысы біле ұрышыдыған дады бұлам да әмді. Йо, ішқылы, бұл бала әмі. Біздің ямалайдығы еріміз қамапты бұл үлданәз, дадыңыздың. Дадыңызға деп қойған бұл ұрышқақлық қымысың қанбесім боп қалдың дақылдыған болса қанбесім өрләп. Деп қойған ма қанбесім өрләкес мұнда бұлды, анда бұлды, дада бұның мұнда қатерлік кішілер ба деп дадыңыз түшендіріп қойған. Еш болмысы өзінің кем ұшайлықы саламәті кемізгі көңіл бұлып, ұрышқақ бұлыштың сақылнайлы, ұзын өмір көрәйлі деп мұнда бірінің езіп дадыңыздың құлығы тұтқызып қойған азады болмыса.

0: Mayın bir anlıqçımız uçur yollaptı mına bayramda tekimi köngülü kütüş üçün bayram. Muş men vatkan yolu uçula ballarını maşının tonlikten çıkırıp kuyuptu. Amal ba tonlikten çıkamağla bir xatarlık bək muyum dəb. Hem şu yaz bu boğuş, ısıq bu boğuş muş gəpnemde hem mədəminin təkidlişinin oranı bağımı hə? Muşundaq ballarını tonlikten çıkırıp kuyup maşınısının bir yuğu. Bir tonlik var dek emle tonlik var ondan bir çok nesim emes tonlik diye nemdi. Aç tonlik ni iç kuya balam. Maşının tonlik mi tonlik var maşında ben nimi ağan. He kazanlanı mı şu tonlikten birşin çıkır çıkarsın çıkarıp mansun demesem nimiş kılım ben bunda tonlik var maşında ele. He ballarım şanşu kılımız. Tonlik var maşından şanşu kılıp başlarımızın çıkırmız. Muş yağmurdun kinki ne oldu la dek muşundak. Çıkırmız birşin lan çıkırıp mıyın la dek. Manda ügetmey ata anala. Balam, manda havalanıp mansak buludu. Tunluktan beşimizin çıkırdıgan ya emez bu. Öylenin mu tunluğu var de, üyümüzün tunluğu var de, beşimizin çıkırvanmıgan aynı vaxtlarda. Hazır öy nostu da, öy nostu da, öy manda bop getdi. Hem de burun vaxtlarda, hem de pinfan öyle vaxtlarda aştak tunlukları var de. Aşı vaxtlarda mı, üyümünün tunluğu var de, beşkan da bir atanımız balları, aşı ballarını ondan tunluktan beşini çıkırıp koyup, otağızı koymap dike. Ha, yazıp boğucu. Hem de şuna, hem de maa işlağın bir dikkat kılaylı. Bu jatı nurğun qetim əskertuq. Bizdenki maa o gün yıkuan qaularımızın, ilalarımızın anladığına təsirlenmək qarab turduğla da şu ilalarda yine. Qığılıqınlarını qıvatsılam da qımanlardanla. Valla obdan çoğun olsa, salamet çoğun olsa. Kiyin asla qiyirgan silahını bakı demez mi? Bakıdığan olsun əskatu deyiş mi? Ağırıp qasan tamak etip ya bir çinik kaynak suyunu aldığına əkildiğan olsun əskatu daş ballan saksalamet bekip çoğun qısanla. Nuri Şida Jaudun kilip dosuq janob yoldun şibeyluğa əkildiğan kızıl çırahta maşin köp tosuluş bakken de püçür yollabdu. Könlü bütün ablikim.
1: Dağımlık yol harı bir azarada muşu hıtencenin ki muşu yıkıcı sence o mağruğa muşu yol kaçarlı katak tosak çımı bir yana masinlik çıkmayadır. İşte fakat onşalım dediğim.
0: Onşulup mu kala, onşulup mu kala. Yeni şatı iri anlıcı.
2: Ben yine rakı tepeyma koltuğa koyunan çıkan. Tesla peydi, yerine maşını kefak balı peşikçe. Balı kıtılak kolaylaştı, dişini kankılık ki.
0: Abay dediniz.
2: Kulağı avurup kızam kanını bilmez. Fırsatı da kolaycı. Birinci için kulağı kolay dersi. Dikkat kılığa yol kaçak kaldım ha valla. Dikkat kılığa dikkat kılaylı. Makaş takıya çekene ama şimdi. Yine rastet koydu.
0: Şu şu şimdi sayatke kapsile. Kaç kadın kulcuğa. Onda boğan dikin sayatla yakşı bulsun. Әміміз асаламет болғанда, аман есен болғанда, бейхәтәр болға вақтыда, анаңден кейін шу бір шәдін бір шәге келіп, қыған саяатымыз мұ саяат болуды, көңілік болуды. Бір іш боп қас жоу ашта, шу жәриянда бір іш боп қаса, саяат чыққанға мың еріңладың тойып кетісілі. Балаңланың ма шу әйнекіні түшірбейді, балаңланың бешінің талағы

Davosa anglovchilar yana uchurlar bilan programmamizga qatnasanglar. Veysin salonimiz Xinjiang 1074. Kapsiz balonning uchuriga qarsak, Sayuli Qiziltog mushu qizil chiroq chiqadigan qo'shimcha yo'lda bir qalti un tushib qapti. Egisi evilanglar 5 minutdan oldida o'tib ketgichi ko'rib qoldim deydi. Shu yerda mashinaning keyin tushib qapti-da qaraganda un. İkisi anlayabatkan bolsanız, onu çöp kaptı ha, şey bir çökülüp gelip, evağıdak imkaniyet bolsa evasınız oğudak.

0: İttifak yolda tosuluş baki anlıqıcıla, yana mavu minxajedin, mavu tenişikcenu buyuluqıcı boğan arlıq, kuanxı körükün astıqıcı boğan arlıqa, bu yolda tosuluş bakiyan. Oldun kümüş yolu da minxajeyiğice, oxşaşa şkil yönlüşte tosuluş körülü vetipdu. Anıma dosuqcenu buyuluq qarsaq, Şinxua Beyludun, Minyuar Qarbi yoluqca, Canubdin Şimalğı boğa yönlüşü de maşilla köp. Andın mavu körgəsm otur kocisi. Xınan şarkı yoldun Çidavan Şimali yolu'ca Qarıbdın şarkı boğan yolunuş. Bu yoldu mu oxşaşla Abdumobilla cıqa. Ta ki mavu şiirdun Codiyan tarafından başlangan kena mamaşılla cıq. Paydınıp kalanla. Yani birisi Şimgo yolu ya. Yana mavu şarkı Arşan yoldun Arşan Qarbi yolu'ca Canıbdın Şimalğı boğan yolunuşu da. Bu yoldu mu Abdumobilla köpke. Beijing otur yolu Qarapaqaylı. Beijing otur yolu mavu şu Beijing şimali yoludun Xınan şarkı yolugıcı boğan arlıq. Ta ki mavu telu ösümlikler bağıtısı tarabdın səvi davamlıq turvaldığı kırıp çıkıdığan mavu ösümlikler bağıtısıdın telu ucugıcı boğan arlıq. Ma yoldu mu Abdumobilla çıkken. Anı mavu Midun şimali yolu 111-ci ölke yoludun Gumudi şarkı yolugıcı. Şimaldın canıbqı boğa yolunuşu. Bu yoldum oxşaşmasın cık. Andın mavu ayırdırım yukarı süratik yolu qaraydıgan bolsaq, Ürümçi sanje tez süratik yoldum Musaycan körükçe. Qaribdın şarkı boğa yolunuşu. Bu yoldum aşın cık. Yoğuşun köçüsünün koşumcu yolu. Şarkı şikinci aylamıdın şahı otur yolugıcı boğa arlıq. Şarkıdın qaribgı boğan yolunuşu. Bu yoldum aşın cık. Ama sayte süratik yoluğa karsak, Canıbdın Şimalğı boğa yolunuşu da Qarlıqaşıq Canıbı kötürme körügedin, Qashqay şarkı yolu kötürme körügeyce. Bu yoldu mu Abdumobilla cıkken paylanıp mansanlamdı. Abdumobil cık, likin tosulup turup kaldı deydiğen gep yok. Yani asla yürüşü atı da, cık boğan bile yani asla men vatka ihval ba. Kepsiz bala ama uçuruğunuzu bay bir ilan kıldım. Sayoli, ma kızıl tak çıkıdığan yol bağı koşumcu yol anıqıcıla. Şu yolda ma bu bir xaltı un çüp kaptı. 5 minutun aldı da ötüp ketkici köygentim deydu. İgisi anla batkan bulsanız eli bilin dep əsker tıptı kepsiz bala. Yana Nuri'nin ufçörünü anlaylı. Nuri kakılığa.
1: Lefede yaşlanmış olsan sevdik olsun yol xevri. Mavu altta yolu Jübilu'dan çıkıp hazır mavu da bir otu körü kitledim. Düşe gidecek koş yönüste asas tepkin romanken. Lekin mavu da bir otu kişiye kızda azla başım kip tutaş batene.
0: Buldum akol rahmete. Qadirlik anlıqçılar, onda xosa programımızdı, anlıqçılarımız bəgə yol uçurlarını anlıqa jəndi bizim tiyarlıqan uçurlarımı anlıqan bozanla. Dövlət yolu 30-ci liniyisi Leyungan Qorqas yuqarı sürətlik yoluqa Allah qıdar uçurunu anlatımıza. Dövlət yolu 30-ci liniyisi Leyungan Qorqas yuqarı sürətlik taşı olayını özgərtib kən aytış quruluşunun Şinşinşadın tuyuqçı boğan bölükdə 6-cı ayının axırda qatnaş başlaş mölçərləndi. Yıqında Dövlət yolu 30-ci liniyisi Leyungan Qorqas yuqarı sürətlik taşı olayını özgərtib kən aytış quruluşudun xuşxəvər tarqaldı. Qumuldun tuyuqçı boğan bölükdiki birinci toxtan bölükü asası liniyisinin asfalit yatqızılgan yol yüzü oğuşluq tutaşdırılıb, Qumul təvəsidiki tünç asası liniyə yol yüzü qurulma quruluşu tamamlanğan bölük bop qaldı. Dövlət yolu 30-ci liniyisi Leyungan Qorqas yuqarı sürətlik taş yolunu özgərtib kengaytış quruluşunun Şinşinşadın tuyuqçı boğan bölükünün umumu uzunluğu 537,125 km bulub, əslidik qoş

yönelişlik 4 avtomobil yolu, koş yönelişlik 8 avtomobil yoluğa kengaytılıp, saatlik sürat 120 km'a yetkizildi. Yol uli 28 metreden 42 metreye kengaytıldı. Növette kuruluş kılgıçlar bütün küçü bilen küçep kuruluş kılıp, 6 ayının ahırda katnaş başlaş üçün tırışmaqta.

0: Hürmetli radio anlıqçılar, anlavatqınınla 107.4 Qatna Sanat Radiosu'dan anlıqatqan Zühre Kerem riyasetçilikideki keşlik yollarınızı bizemre programisi. Öylede Ahmer Vahid'nin uniyak görüşleri bulsun. Ahmer Vahid'nin ulları da, görüşleri de, yağları da tamaklan itinle şünçilik okşaydı. Hazır şu mehledeki çavuşuladı mı Ahmer Vahid'nin ki uniyak görüşlerini seyti vağılı buludu. Programımızda Ahmer Vahid un zavidi alayda talep kıgan. Yana sağlam gızalanışını, sağlam ozuqlanışını tavsiye kılvatkan Okyanus şirketi programımızın alayda talep kılgan. Okyanus şirketinin mahsulatlarını körüvatısla, kün demiş ettegelik naşlıqlarımızın tatıp kembos bulmaydıgan yemeklikleri ba. Müşü mahsulatları, yemekliklerinin türleri, şüncelik tuluq bağısımı acayip muhabbıq biz qobıl kılalaydıgan da eride. Anadın kin ozuqlıq mahsulatlarım ba. İhtiyacınla bolsa, 2-80-96-98 numarığı telefon kısağlamı buludu ya ki Emily Dukunu'u berip seyit basağına buldu. Emily Dukunu bosa ma o Şinvallığı bazada şu dişarçı oku kırktı dağın yedilim şu 10 tarafta Okyanus tep yazıqlıq şu dukanı kırıp şun baksağına buldu. Programımızın yana şu Abdumobul programımızın Abdumobul klubu faaliyetimizde sizlere tavsiye kıladığımız namı kulaktan kulağa yetken pulunuzu tecaydıgan Esil Abdul Mulligirin Abdulları. Mulligirin Abdullarını maşinalara koymakçı bolsanla ürümcüdü mü şüydü bir dükkanı ba anadaki mavu mavu hışın arci bilen Çingdao Huayuan'ın otturda uyad yeni bir dükkanı ba 13-59-75-75 numar bile alakla sanla buldu. Şimdi canlı arkası caylarda maksus etiş dükkanları ba tarmak dükkanları ba andi Şinjan'daki en esil temli izdeş pahaliyeti de sizlere tavsiye kıladığınız bolsa Sertem Kroren Kaligüşi Ügürhanısı. Ne örmeyen şıkkınla kegen bolsa otul Sertem Kroren Kaligüşi Ügürhanısı gıbıranla. Ne örmeyense acayip okşaydı. Rujam olur ba, anın dinkin, hamba olur ba, ambrok bolukları toku paçıgı, balla şünçük yakış gördüğü yemekle ba. Onda olsa anlıqçılarına damlıq uçurla bilen programımız katnışınla yol uçuru bəsanla buldu, yolu getivatqa anlıqçılarımız gazı uçuru bəsanla buludu. Qanda şəkildi programımızda anlavatqalıqınlani, neymiş qıqaş programımızı tanışavatqalıqınlani dəb qatnasanlan buldu. Beşin salonumuz Şincan 1074. Onda olsa anlıqçılarımızın bəgə uçurunu anlayımız Ağkəbdə.
1: 1074 yaşınızda itolağa mübarek olsun.
0: Rəhmət.
1: Gözkavri bəsən. Jazam to jazqanda norma gaz berib o'tirishmasinlar yo'q.
0: Bo'ldi, ma'qul. Muradil ismli qonuqchimizmi? Bayramni tabriklab to'r, rahmat. Ittifoq yo'li qo'shlinida bek to'sil ketdi, ig'ir daraja to'sil ketdi deb uchur yo'llagan ekan-a. Yana ittifoq yo'li o'ziningki mushu to'slib turishdagi mushundoq ortiqchiligini yana davomliq joriy

0: Абдунун учуру карасак, Үрүмчү бекетинин жаныбы вокзалга кайча жолдор аван экен деген учуруна берипти. Көңүл бүтүн абдыкен бир бачы расымын абатыпсыз го, эмне деп түшүндүңүз?
1: Zara da yok abi deden üstü kapıyor isen vakti şundan da kısa kitle şimdi de baza kadar bana görmüş bu çoğun.
0: Maşın hıylı bakken ha işte bak görük ne asti. Ma bu İpek yolu tamla şerçisini aldıdın ma bu da baza kadar bana yolunuş. Bu yol vekşi tosul kitip maşın bekçek yap aydınlık gelene anlıkçıla. Şinfu isimlik anlıkçı sizin muhçuruğunuzu tapşırıp aldık ha rahmet. Çıraylıq tilekleriñizge siz mayam şundaq. Aydında biz uçraştık. Onda bolsa anlıqçılar yana nimşilar bilen meşgul bolğaş programımızı anlap atqanlığıñlarni yoki yolda ketip atqan bolsañlar yollarni uçurını bagaj qatnasañlar buldu. Vejin salonımız Şinjan 1074. Azraq elalarni anlap qaytıp kelimiz.
2: Jongo köşme haberleşişi Abditali Uyghurcu Mulazmet rayonuda bir yöndün başlangan halıgan somuda haq tapşır alaysız. Eşkandaq resmiyet taqı ilinmaydı. Yanı tehe haq tapşırış arqılıq an yukur bolganda 20 GB ekim mıhtarığı erişiş pürstiniz ba. Telefonuğunuzdan app bazırdın Jongo 710 dap izdap şürüydün. Tapsılatını 10086 telefon

0: Яки һәр кайсы тиҗарәт саллырыгы берип сүриштерсәңиз болады.
1: Birleşme haberleşi 10010 kızlık linyasının derecesi aşırıldı. Kesip becerişte katırıp yürüyüşünüzden haceti yok. Bir telefon bilala 1 yuan, 2 yuan, 5 yuan, 10 yuanlık ekim bohçisi, küllük aylık ekim bohçisi, hem de avazlık sözleşiş bohçisi kesip mulazımetini halıgancı becerip, her vakit ela mulazımetten behraman bol alaysız. Vakit zihin küçüğünüz neticep, sizin artıkça avarçılıktan saklap kalıdı. Kesip beceriş mehsus linyası 10010-14. Cungo Birleşme haberleşi.
0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəstisi xalqara çoğun basarğı yıqın. Öyünün egzizdiki 6 metr 30 cm. Çik qavət kübülüb 3 yataqını 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rəstisidiki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 221% keytidu. Oqşaş kölemdiki öyge seliştirğanda mehmanxana güllükke texim uçoğ. Yataq öyü texim uçoğ. Tepsilatını 0991-2505 telefon kılıp sürüştürün. Şinjang İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazetname numarı 2025-650-102-00-565.

0: Şinjan derecedin taşkırı futbol birleşme müsabıkası kızgın ötküzülüp, caylardaki medeniyet sayahat bazarının sicil canlanışıga türtkü boldu. Emdi haberler anala.
1: Emdi yeni ideya arkalık yeni müsabıkı yetekçilik kılaylı. Tapşırıqını əstikini saxlap, 15. 5 yılda cesaret bilen algı ilgirleyli sayıbımız boyunca anlatış verimiz. Stansımız muhbiri Yangju haber kılıdı. 15. 5 yıl məzgili de Abdınım rayon Şinjan'ın tokunu sırtkı yetküzüş arkalık yeşil tok şiltiş çoğun tomurunu içip, dereceden taşkırı çoğun kirlemlik, əkli iktidarlık hesaplaş topi ve hesaplaş bilen tokunu maslaştırış yeni asasi kuruluşunu terek nokta kılıp, devletin energiye bir xatarlıkıge kafalet kılıştiki mukumlaştırıgıştın yeşil terakiyat tipi özgertiş ve rakamlık iktisat terakiyatı yetekçilik kılıdığan yeni motoruğa karab buruluş hasıl kılışını nişalladı. Bu iki günde çaklık böken 750 kilovoltluk tok yetküzüş besim özgertiş kuruluşu meydanında meşgulatçılar tömür munarının ulanı müstehkemleş ve tömür munarını gruplap tihleş meşgulatını kanat yedirdi. Şinjan'ın tokunu sırtkı yetküzüştiki 3. özgürüşçan tok yolu bulgan bu kuruluşta 2025 yılı 9. ayının 19. günü iş başlangan bulup, 2027 yılının aldıngı yerimde işe kiriştiriş planlandı. Tak liniyelik tok yetküzüş omumi uzunluğu tahminen 723,168 kilometr. Bunun içi de Şinjan bölüki 486,173 kilometr. Yeniden 1054 tömür munar yasılıdı. Kuruluş bitkendin ki Şinjan elektri torda 3 özgürüşçan tok yetküzüş liniyesi, 3 turaklık tok yetküzüş liniyesinin ibaret sırtkı yetküzüş yeni endiyesi şekillendiriludu. Devlet elektri tori Şinjan kuruluş şöbe şirketi 1. tür başkuruş merkezinin türünü başkuruş tezgilleş məxsus məsuli Wu Shiping muhbirge mındaq dedi. Çoğun tiptiki maşınlarının tağlıq rayonu kirişi təs bolğaşqa 121 asmi yol yasap 22700 kubmetr beton ham materiali ve 17940 tonna munar materialını toş vazifesini orladıq. Adem küçü bilen beton aralaştırış usulü de ulunu müstehkemlep, çoğuşka bolıdgan burgulaş maşinsini yürüşleştirip kollanıp, egiz tağ rayonu da maşınlaşkan meşgulatta bözüşü asıl kılıp, kuruluş sürütüge bütün küçü bilen kapalet kıldık. Hazır kuruluş tömür munarının ul kuruluşunun 70%'ını tamamladık. Bu yıl içi de bütün liniyanı tutaştırmız. Şinjan'ın tokunu sırtkı yetküzüş, Abdınım rayonunun yeni energiye özellikini aylandırışını tezildiş, devletin koş karbon nişanını işgaşırışkı küş koştiki muhim yol. Növette, iki özgürüşçan tok yetküzüş liniyesi, üç turaklık tok yetküzüş liniyesinin ibaret rayon alkıp sırtkı yetküzüş liniyesi endiyesi şekillenip, özgürüşçan tok bilen turaklık tok öz ara tutaştırılgan, köp yönelişti yetküzülüdgan tok yetküzüş doğru berpa kılındı. Rayon alkıp tok yetküzüş iktidarı 30 milyon kilovattını işip, pakiz elektr energiyesi memleketki 23 ülkeye yetküzüldü. Devlet elektr tori Şinjan elektr energiye çeklik şirketinin akbarat bayanatçısı Liu Wenlong, 15. 5 yıl mezgili de noktalık elektr tori kuruluşunu bütün sürat bilen algı sürüp, Şinjan'ın tokunu sırtkı yetküzüş liniyalarını pahalı kengaytıp, yeni energiye şiltişini tezildiğalıkını tonuşturup mundaq dedi. Şinjan'ın tokunu sırtkı yetküzüştiki 4. turaklık tok yetküzüş yolunun işkı kiriştirileşigi türtkü bolup, sırtkı yetküzüştiki 5. 6. yolda tırışıp iş başlap, 2030 yılı gıca 4 özgürüşcan tok yetküzüş liniyesi, 6 turaklık tok yetküzüş liniyesinin ibaret sırtkı yetküzüş endiyesini şekillendirip, Şinjan'ın tokunu sırtkı yetküzüş iktidarını 60 milyon kilovattın aşırış bilen bile kurulup bitken sırtkı yetküzüş yolunun yoşurun küçünü toluk kezip, yeşil tok yetküzüş nesbitini östürüşünü bilalıdık. Buxta elektr tori tor ramkisi Şinjan'ın tokunu sırtkı yetküzüşünü kollaplı kalmay, tekimi muhimi şu cayının hesaplaş küçü yükini muqim işençlik elektr energiye kapaltı bilen təmilidi. 15. 5 yıl mezgili de Abdınım rayon hesaplaş bilen tokunu maslaştırış evzelikini cari kıldırıp, köp görünüş, köp kesip altıriki yeşil tokunu yakın etrafta işiltişini kanat yedirip, yeni energiyeni işiltiş kıyım buluş meselesini önümlük hal kılıplı kalmay, tekimi muhimi energiye evzelikini rakamlik evzelik ve terakkiyat evzelikini aylandırdı. Bu yılın 5'de Abdınım rayon Şinjan'ın yeni energiyeni yakın etrafta işiltişine alakadar iş

0: әмді машина электр үскілеріні бірлішіп таңшаш, бірлішіп сынаш қызметіні ішлауатқалықыны көрді. Дөләт елі 577-й линиясы Джин Ғолжы таш елі түр командалық штабының али инженері Ли Вей нөвәтті қатнаш бейхатерлік әсләхәлері, машина электр үскілері, назарет қылып тізгілләш, әқ елі системісіні қораштырыш, таңшап сынаш қызметінің мас қадамды ішілнауатқалықыны тоныштырып бұндақ деді. Көрік, тонел, ел юзі, қатнаш бейхатерліке, машина электр үскілері қатарлық құрылышлардың әммісіні тамамылдық. Бірлішіп таңшаш, бірлішіп сынақ қылыш қызметіні әлі сүпәтлік, юқры үнімлік тамамлап, дөләт елі 577-й линиясыны 6-й айның 30-й күні кечі пүткізіш нейшаны үшін давамлық тірішіміз. Дөләт елі 577-й линиясы Джин Ғолжы таш елінің омуми ұзылықы тәхминен 92,5 километр. Қош өнелісшілік 4 автомобил елі бар 1-й дәрежілік таш ел өлчімі бойынша ясылыды. Төр құрылышы піткенден кейін Іли дәриясы уадысығы кіріп шықыдыған 2-й таш ел асаси елыға айылынып, Үрімчіден Ғолжыға барыдыған автомобил мұсапсы тәхминен 90 километр қысқырайды. Таш ел ене кәң сай, тәби апет көп юз бердіға район бөлікіден айылынып өтідіған болып, ел бойы бейхатар раван юріш ішқа шырылыды. Yaqında Dövlət yolu 30-cı liniyası Lianyungang Qorğas yuqarı sürətlik taş yolunun Qumul Toyuq bölükünü özgərtiş, kengaytıp quruş qurulışının 1-ci toxtam bölükündəki 30 kilometrlik asasi liniyada yer yüzüge qarma yeyitilib tutaşdırıldı. Keyinki qadamda qatnaş bexatarligi əsləhə qurulışı basqışığı kirdi. 6-cı ayının 30-cı günü qurulışını tapşırış, təkşürüb ötkizilə şərtigi yetiş mölçərləndi. 1-ci toxtam bölükünün tör direktori Wei Shu Peng mındaq dedi. Yatqızış jarayanında Beidou yuqarı eniqlikdiki orun belgiləş sistemisi, 3D rəqəmlik yatqızış texnikasını kən köləmdə qollanıb, yol yüzünün təkşilik dərəcəsinin ölçəmlik xatalıq fərqini 0.5 mm içində kontrol qılıb, quruluş önümünü 40% östürdük. Dövlət yolu 30-cı liniyası Lianyungang Qorğas yuqarı sürətlik taş yolunu özgərtiş, kengaytıp quruş qurulışı növətə məmləkət boyunca bir qetimdili özgərtiş, kengaytıp quruş müsabisi ən uzun yuqarı sürətlik taş yol türü. Bu, Şingxingxia Qumul bölüki, Qumul Toyuq bölükidən ibarət iki türdən tərkib tapqan. Umumi müsabisi təxminən 537 km. Özgertiş, kengaytıp quruş qurulışı arqılıq hazır barı bolğan yuqarı sürətlik taş yol qoş yönelişlik 4 avtomobil yolludun 8 avtomobil yolluğu kengaytılıdı. Dövlət yolu 218-ci liniyası Narat Balğuntay taş yolu 1-ci toxtam bölgedeki Bağırtı 1-ci numarlıq pəvqiladı çoğun kövrükü qurulış meydanında kövrük ziliş maşinsi, kran qatarlıq maşinalar uda məşğulat qılvat attı. Mürəkkəb yer şəkli və texnikli qeyin məsələlər aldı da quruluş ətirti, quruluş layihəsini sıcıl əlalaşdırıb, ötkəlgi ucum qılıb qeyinçiliklərini yenib, quruluşdan tərtiblik alıqı sürülüşüge bütün küşbilən kapalətli qıldı. 1-ci toxtam bölükünün tür muavin direktori Gaulı 1-ci toxtam bölükünün bütün liniyəsi də Körik Tonilinin igiligən nisbitinin 77.2% qeytidiqalıqı. Növətdə quruluşunun 85%-in köpürək tamamlanqalıqını tonuşdurub mındaq dedi. Hazır körüknən ləm taxtılarını orintib, körük üstü qısmının quruluş məşğulatını qılvatımız. Narat 1-ci, 2-ci numarlıq tonilini pütüləy tutaşdırıb olduq. Hazır tonilinin qoşumca əsləhələri quruluşunu işləvatımız. Dövlət yolu 218-ci liniyəsi Narat Balğuntay taş yol türünün umumi uzunluğu 215,4 kilometrğa yakın bulup, qoş yönelişlik 4 avtomobil yolu bar 1-ci dərəcəlik taş yol ölçümü boyunca yasılıdı. Bu tür pütüb qatnaş başlangandan kin İli dəryası vadisi bilen Bayınqılın oblastını tutaşdırdığan qolaylıq yolga ayılınıdı. Xıcın nahiyasının Balğuntaydın Könes nahiyasının naratqıçı bolğan avtomobil musabisi hazırkı 5 saatin 2 saatin köpürek vaqtkı qısqıraydı.
1: Stansımız xəvri. 5-ci ayının 26-cı günü düşdün keyin saat 5-də olaydı üskünülər qoşumça yeməkli qatarlıq mallar lıq qaçılanğan Congo Avropa növətçi poyezi Qorğaz Tömür Yol Porti Vokzalıdın sılıq yolga çıxıb, xəribkə Rusiya paytaxtı Moskvağa qarab yürüb gətdi. Bunun bilen bu yıl Qorğas portudun qatnagan Jongo Yevropa Otur Asiya nöwetçi poyezi 4000 qıtımlıq ötkeldin bösüp ötüp 2025-nji ýyldygidin 3 gün burun bu netijeni qolga keltirdi. Bu yıl kirgenden buyan Qorğas tömür yol portida Jongo Yevropa Otur Asiya nöwetçi poyezinin qatnaş sany sijil eşip nöwetçi poyezlarning kündelik otyrıcı sany 27-den köp boly seviyesini saxladı. Şinjan Enron Xalqara Yük Transport Vakaletçilik Çeklik Şirketinin Qorğas Kespi İşler Direktori Jan Huçang muhbirga bu yıl özleri vakaletçilik kılgan Jongo Yevropa nöwetçi poyezi kesip miqdarının körünerlik aşkallıkını eğitip mundaqtırı. Bolup mu aşırma kıymeti yukarı bolgan mallar ve elektronluk soğut mallarga bolgan ihtiyaç şiddet bilen aşkaşka biz vakaletçilik kılgan nöwetçi poyezinin katnay sani 900'den aştı. Toşulgan yük 11 milyon tonnağı yetip, bultırkı şu mezgildikiden 15% aştı. Qorğas tömür yol porti vokzali meşgulat alqılarını aldın orulaştırış, akıl tömür yol porti bilen təvəllik boyuca tamujnadın tez ötküzüş birleştirilgen endizini çoğunqırlaştırış, hem de Kazakistan tömür yol tarmaqları bilen maslişini yeni mu küçeytiş arqılıq, növetçi poyizlarga almaştırıp kaçılaş, tekşürüp dəlilleş, tamujnadın ötküzüşte yoçuqsız cipsilaştırışını işğa aşırıp, türlük mallarının tamujnadın tez ötüşüge həqiqi kapalı. Qorğas vokzali bexatar işlep çıkırış komandallıq merkezinin işlep çıkırışını orullaştırış xadimi Ma Xiaogang mundaq dedi. İnçkileştirip orullaştırış ve tömür yolda tamujnadın tez ötküzüş qatarlıq kulaylıq tedbirlerge tayinip, yanımı ilgirligen halda halkını adilaştırıp, saxlaşını azaytıp, portta tamujnadın ötüşünün yukarı önümlük ravan bolışıga bütün küş bilen kapalatlıq kıldıq. Hazırgıca Qorğas tömür yol portudun katnagan Jongo Yevropa Otur Asiya nöwetçi poyezi 56 mıngdan aşkan. Nöwetçi poyez liniyesi çegra sırtırki 18 dövlet, 46 şehir ve rayonga tutuşup 91'ge yetken.
0: Stansımız muhberi Gaumanhui haber kılıdı. Bugün Şinjan Şinye Guruhi Jongo Kimya Qurilishi Saidin Qurilish Çeklik Şirketi bilen Şarkı Jongar yılığa kömürden 2 milyard kub metr tabii gaz ilish törü qurilishini baş bulup ödüge ilish toxtamı imzaladı. Bu törünün omumizlik qurilish basqışığı kirgenlikiden diyerek berdi. Şarkı Jongar kömürden tabii gaz ilish törü Şinjan Şinye Guruhinin 15-ci 5 yıllık muhim strategiyelik törü. Bu türge cemi 15 milyard 487 milyon yen meblağ selingan bulup, her yili 5 milyon 340 min tonlu kömür, 2 milyard 19 milyon kubmetr birikme tabii gazını aylandırıp, onunla çıxıldaki 200 min tonludun artıq yukarı aşırma kımmetlik kimya sanatı məhsulatını birleşme işlep çıxırdı. Şinjan Şinye Devlet Mülki Ticareti Guruh Çeklik Məsuliyet Şirketi Partiya Komitetinin Muavin Şujisi Baş Direktor Li Tianyu muhbirga devletning nuqtalik ko'mir ximiya sanoati ulg'i turi bo'lish sifati bilan bu turning 5 turlik davlat texnika jabdoqlarida yangilik yaratish bo'yicha ulg'i ko'rsatish vazifasi ham 6 turlik kasb yorqin nuqtasi vazifasini nuqtalik ustiga oldiganligi hunar san'at tartibini Çoğun tiplaştırış, açıkçılık cabduklarını devletimizde işlep çıkırış, işlep çıkırışını kontrol kılışına akıllaştırış, yadroluk teknikini öz aldığı yaratışını omumizlik iş kaşırdığalıkını eğitip mündak dedi. 2028 yılı 9 ayda pütküzüp, işki kereştiriş nişanını közlep, iş muddetini tətür sanak boyutu tızıp, nişanlıq can kılışını yolu koyup, Saidin kuruluşu qatarlıq sahadiki tayanç küşler bilen birleşip, en yukarı ölçem, en katlıq tələb bilen kuruluşunu omumizlik alğı sürümüz. Törüp bitkendin keyin 10 milyondan artıq ailenin bir yıllık gaz işiltiş ihtiyacını kandıralaydı. Bu, devletnin energiya bexatarlikini küçeytişte, bütün Şinjan'da kömürden pakiz, yukarı önümlük paydalanışını ilgiri sürüşte, alaqadar kasiplar topuğu türtki buluşta muhim ahmiyetki ige. Jongo Kimya Qurilishi Saidin Qurilish Çeklik Şirketi qurilish sahasida 60 nechil çoğunqır izdenip, kömür kimya sanati, yeni materyal, yeşil tövən karbon qatırlıq sahalarda texnika aylandırış, aldınqı başqışlıq məsləhət beriş, qurilish layihələş, qurilishini baş bulup ödüge iliş bir gəvdiləşken bütün cəriyalıq mülazimət ixtidarını şəkilləndirdi. Bolupmu kömürden təbii qaz ilik sahəsində dövlət işçiliki texnikisi ən aldın qatarda durduğun bazar iqiləş nisbiti ən yuqarı başlamış qarxanı bulup qaldı. Şirkət Partiya Komitetinin şujesi baş müdir Zhou Enli mündaxtı.

0: Gezet, kon harita, radio, sapal ve farfor buyumlar, açlık bileti katarlıklar körgezmege koyulgan idi. Çoğun ekrandaki görünüş, herket altı di körstişke maslaştırılıp, görürmelerini, Kumul şehrinin koni şehir tarihini, Çigir rayonundaki muhim bazardın İpek yolu Saudi şehri gibi bolgan özgürüşlerini çoğunkır çüneş imkaniyeti gibi kıldı. Sensilik sayahatçı Liu Zexin mındak dedi. Kumuldan ibaret bu şehrinin çoğunkır tarihi asasını, şundakla şu cayının medeniyet yadıkarlıklarını gönül koyup, inçkilik bilen kogdağılıkını hakiki yes kıldık. Zozong Tang'ın Şinjan'ı kaytır velip boz yer özleştirip Çegran'ı muhafızat kılgalıkıdek devlet muhabbetini yakın arlıktını es kıldık. Kitap materyallarda hatırlanışça Kumul Koni şehri Çin sulalısı Yongjang'ın 5. yılı 1727 yılı kuruluşka başlayan bulup dəslapta herbiler açlıkı saklaydıgan cayı bolğaşka açlık şehirçisi dep atalgan. Çin sulalısı Guangxu'nun 6. yılı 1880 yılı Zozong Tang Bargahini Suzhou'dan Kumulgı yetkigen hem de açlık yığış idarisi tesis kılıp boz yer özleştirişini zor kişiyle yolga koyup İpek yoldaki bu muhim pazarda çoğunkır tarihi iznalarını kaldırgan. Bugünkü günde saklanıp kalgan 3 konu açlık ambarı içinde birinci nomor Çin sulalısının Guangxu yıllarında selingan topa yağaş kurulmalık lim bilen götürülgen imaret bulup ambar sığımı 1 milyon 200 bin cengi yetidi. İkinci, üçüncü nomor ayrımalda 1952 yılı ve 1954 yılı kurulgan bulup okşımıgan tarihi mezgillerdeki ambarda saklaş özgürleşige guvah bolgan. Bu kımmetlik tarihi medeniyet mirasını yaxşı qoğdaşı üçün Kumul şehri 2024 yılı Koni şehrini canlandırıp paydalanış hizmetini algı sürüp, Koni kıyafeti boyunca remont kılış, en az arlaşış prensibi boyunca Koni şehri sepili ve Koni açlık ambarlarını umumizlik remont kılıp qoğdadı hem de haksız içip etti. Bu yıl 4. ayda Kumul Koni şehir açlık ambarı ve Sepil tarihi medeniyet bağıtısı körgezme zalının derecesi pütülle yenilinip körgezme oranı berpa kılındı. Kumul şehri Zozong Tang Medeniyet Tetkikat Ögüneş Sarayı'nın muavin başlığı Wang Haopeng mündahtırı. Şehir yenilaş bilen birleştiriplik almay bu yerini yana Zozong Tang'ın vatanperverlik ruhini avuj aldırdıgan cayga, her millet ammının Şinjan tarihini düşünüşedeki intayin canlıq köznekke aylandırdık.
1: Emdi, güzel Jongo Sepri sahipimiz boyca anlatış berimiz. Stansımız Xavri. Eşmi rayonu qaqaslıq, bostallıqa aylanıp yeşil cevap qayğızı tapşırdı. 5. ayının ahri Avat nahiyasının Eşme rayonunda ot çöp boluq ösüp, dəldirəklər büyük baraqsan haletke kirib, tolup taşqan hayatı küçünü namayan kıldı. Bu rayonda 2021 yılı ekologiyanı əsligi kəltürüş həm də çöl işini tüzəş qurulışı başlanğandan buyan, şucay su başlap temirtip soğuruş sistemisi orullaşdırıp, süni orman bina qilish, suluq yerini əsligi kəltürüş, kumni dairləb orman yetiştiriş qatarlıq tədbirlərini qollanıp, bu yerdə tədirci halda muqum bolğan çöl ekologiya sistemisi bərpa qilib, kumluqni bostanlıqqa aylandırdı. Avat nahiyasidagi orman muhafizachisi Yusufjon Olim har kuni Eşme rayonidagi ekologiya o'rmonligiga kelib chorlab qo'g'daydi. Bu ekologiya o'rmoni 20 ming modan ortiq bo'lib, Yusufjon Olim chorlab qo'g'daydigan doira 200 modan oshirdi. U muxbirga dastlab chorlab qo'g'dashni boshlaganda bu yerda yepinchi o'simliklarning noyida oz, qum bo'ronining noyidi ko'p ekanligi Hazır bu yerinin büyük baraksan yeşillikka pürken geldiği. Bazıda yine çarılap koğdaş yeryanda bu yerge makallaşkan küçük hayvanlarını mı uçurtup kaldıqalıqını eğitip mındaktırı. Karan, bu söksöklər mendin mu egiz ösüptü. Men bu yerge yeğen kelgende yavayı hayvanlarını asasen körgül bulmaydı. Bu 2 yılda köl suyunun orunu mu örleri, yana toğraq, söksök qatarlıq ösümlikler tikildi. Hazır bu yerde tülke, aqutan, yavu toşqan mu köpüyüp qaldı. Eşme rayonu Aqsu Deryasının yelpük üstüman çökündü iqini koşulgan Eşme köli hem de etraptaki rayonlarını öz içi qalıdı. İlgiri, cənubi qısımdaki kumluqdan özüksiz ucum qilişi səbəbidin köl rayonunun kölümü tədirci tarayıp, ekologiyalik muhiti barğansıri acizlaşqan. 2021 yılından bu yan Avat nahiyesi Aksu şehri Unsu nahiyesinin hasili suyu hem pes

0: uçurları,
1: türlük müsabaka haberleri,
0: çempiyonluk sahnesindeki çolpanlarının təsirlik hikayeleri,
1: sağlamlık savatları ve çınıqış usulleri mana bu yerde.
0: Özüge mesuliyetçen kişilerinin hastalışı.
1: Rekabetli dolgan müsabaka meydanıdın sizge en tez ve en yeni uçurlarını yetkizgücü
0: Tən Tərbiyə ve Sağlamlık Programısı.

Hürmetlik radyonluğuş dostlar, Tentarbiye ve Sağlamlıq programımız bugün özgürandar məzmunlarını mücəssimləb yıqtınlağı sunuldu. Programımızı yaxdırıb anlaşanların qarşalımız mən program riyasetçisi Sofya Atıqadır. Hürmetli radyonluğuş dostlar, programımızı anlaş için radyoluğa hazır olan arkaysanlarının kızın karşılığımız, radyonluğuşlarımız programımız katmış bir çörbe sanlığa buludu. Bizdenki Veşin Supamız 10 numarını koşu bağı isle. Veşin Supamız 10 numarı XC1074FM. Onda biz anlıqış dostlarımız yine yolladımdan kaç yol katnaş uçurları bolsa berip men kişanlarının karşılığımızı. Programımızda biz elinde avalmışı, Ürümçinin kelgüsü 3 günlük avar aydın belirgen məlumatını bir diktanlağı sunaylı. Mışayının 27. günü keçidin, 28. günü gündüz gece hava uçuk, temperatura 18'den 30 Celsius gradus kıçı buludu. 28. isla keçidin, 29. isla gündüz gece hava bulutluk, temperatura 19'den 29 Celsius gradus kıçı buludu. 29. isla keçidin, 30. isla gündüz gece hava uçuk, temperatura 15'den 27 Celsius gradus kıçı buludu.

0: Hürmetlik radyoyanlıqış dostlar, anlam atkınanla 107.4 Qadına Sanat Radyosu'n berli vatkan Tan Tarbiye ve Sağlamlıq programması.
1: Kumluq, çöl cazirelerde uşkanda yürüp, jılğa qarlıq tağladın halkıydıgan 2026 yıllık Eypau, Jungo Teklimakanı Ayılış Xalqara Rally Musabıqısı dağdığılık başlandı. Şinjan Radyo Televiziya Stansı 949 Katnaş Radyosu, 107.4 Katnaş Sanat Radyosu sizni Jungo Teklimakanı Ayılış Xalqara Rally Musabıqısı'ga yakından dikkat kılıp, cazaretli kişiler bilen seferdaş buluşka teklif kılıdı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı 949 Katnaş Radyosu. 174 Katnaş Sanat Radyosu. Ve 20 taratkız Sibirlik'te Tianşan'daki bostallıklardan Koyulun karlık tağlarıcı sözlügan Cungu Teklimakan'ın ayrılış Halkıra Rally Musabıkısı doğrusu da haber verdi. Kızgın muhabbet bilen Kelgüsü yüzünmüş. 2026 yıllık Eypov Cungu Teklimakan'ın ayrılış Halkıra Rally Musabıkısı dağdığılık başlandı.
1: Yüreğli Ösmürler 2026 yıllık Örümçi şehirlik yaşta Ösmürler Galtek Değiliş Musabıkısı ötküzüldü. Yaşlık baharını urgutup Şamaldek tez ilgirleyli. 5. 23. günü Örümçi şehirlik 83. otur mektepte Yüreğli Ösmürler 2026 yıllık Örümçi şehirlik yaşta Ösmürler Galtek Değiliş Musabıkısının başlanış murasımı ötküzüldü. Bu kitimki musabıka 3 gün devamlaştı. Musabıkada tez süratte Galtek Değiliş, erkin Galtek Değiliş'ten ibaret 2 çoğun musabıka türü tesis kılıngan bulup, köplügen yaş katlamadaki grupalarını öz işçiga aldı. Okşamağın yaş baskıcı, okşamağın seviyedeki yaşla, ösmerlerinin musabıka katlaşış ihtiyacıga tan itibar verildi. Musabıka kölümede ilgirki yıllağı seliştirganda yine yeni seviye yaratıldı. Örümçi şehirden 63 komanda 896 nefer Galtek Değiliş mahiri musabaka katnaşıp, Galteklik ayakını kiyip musabaka meydanında uşkandak değilip, sürat ve kaynak hissiyat içine hazırkı zaman yaş ösmerlerinin coşkun hayati küçüğü ve kötürengü kıyapıtını namayan kaldı. Bu kitimki musabakını Örümçi şehirlik tenterbiye idaresi, Örümçi şehirlik mağrıp idaresi, Örümçi şehirlik tenterbiye baş cemiyeti uyuşturgan. Tenterbiye bilen mağrıbını birleştiriş, terakkiyat talepini çoğunkur emeliyleştirip, yaşlı ösmerlerinin darıstın sırtkı medeniyet tenterbiye turmuşunu biyitip, tihimi tez, tihimi yukarı, tihimi küçlük, tihimi iştipak buluştak olimpik tenterbiye ruhini evic aldırıp, Galtek Değiliş tenerkitinin yaşlı ösmerler arasında umumlaşışı ve terakkiyatını ilgiri sürüş. Şunun bilen bir vaxtta Galtek Değiliş zapas ıhtisaslıklarını kıyızıp ve yetiştirip, Örümçi şehrinin abdonum rayon derecelik Galtek Değiliş musabı kısığı katnaşıga zapas küş tayarlaştı maksat kılgan. Hürmetli radyo anlıqış dostlar, programımızı devamlaştırıp attımız. Kadirli anlıqıçılar, anla vatkan anla 107.4 katna senet radyosundan berilip atkan tenterbiye ve sağlamlık programımızı.

Ondan sonra hoçalarımız programımızdan emlik edemlerden bir kançılığın sabah sözler birimiz. Hangi yemeklikte arasındaki su tolukluş çempiyonu? Yaz pesle esildiğinde bedende asallı su kemçil buluduğun pesil. Hangi meyve köktatla arasındaki su tolukluş çempiyonu? Onun terkibinde kanıt miktarı yukarı. Su miktarı yukarı bulup, cungu yemekliklerinin ki terkip cedvelideki sallık malumatlarda görüstülüşçe. Hangi terkibideki su miktarı tahminen 96% bulup, yemeklik sahasındaki tabi işçimlilik deb atalgan. Her 100 gram hanganın ısıklık miktarı aran 16 kilo kaloriye. Mundaq çıkıp etkanda eğer 200 gram etrafıdaki bir tal hanganı yese, bir botulki mineral su işkengi baraver buludu. Cungi tibabatı da hanga adam bedenegi su tolukluğundan başka yana ısıkını yandırıp zeherini kaydırıdı. Usuzluğunu kandırıdı, dep karlıdı. Hazırkı zaman medisinası hanganın tərkibide məlum miktarda vitamin C, vitamin E qatarlıq uzuqluq maddalar bab olup, kan şekeri kandaki mayını kontrol kılışkı paylıq işkerlikini ispatladı. Naçar kayfiyatma bir xil ziyade sezgürlük payda qılğıcı mənbəyi hesablanıdı. Bazı kişilerde kayfiyat turaqsızlığı, məsələn, aldıranqoluq, təşvişləniş, xamışlıq yoki ziyade ciddiləşiş əhvalları görülgəndə vegetativ nervlar qalayma qallaşıb, qızıl əsvə payda bulub, qıçışını kəldirib çıxırdı. Hətta bir qısım kişilerde zıqqı kesəllikə oxşaş kesəllik alamətləri görülüşü mümkün. Bulanın hemisi kayfiyat bilen ziş münasifetlik bulup, kelinkide kayfiyat karakterlik ziyade sezgürlük deb atılıdı. Ama kayfiyat karakterlik ziyade sezgürlük kisellik alametleri ademge karıp parıklık buludu. Bazılarının ki, otomonik nervi iktidarının tanışı bir kadar yakışı bulup, yani otonomik nervi iktidarının tanışı bir kadar yakışı bulup, sırtkı muayetinin təsirge asan uçurmaydı. Bu yemeklikteki ziyade sezimçallık bilen uxşip getirdi. Meselen, bazı kişiler belik, rak yegende ziyade sezimçallık alametleri körülüdü, belgesi, yani belgelik hissi parak buludu. Anlıqçılarımız yukarıda sağlamla kayıt sabah sözler bağıdıqa, yeni bir sabah sözler bireyelim. Kayfiyat yakışı bulmağanda şancau yiyiş gerek. Şangjau tərkibində bir xil tormozlaş xarakterlik nervi yetkizgüçü maddi bab olub, adamın keyfiyyatını tınışlandırdı. Ümitsizlik və xamışlıq dərəcəsini yeniklətdi. Hətta ağırıq nəfəsəydi. Şuna Şangjau'nun xoşarlıq yeməkliki degen namı bar. Əskərtişki tegiştiki şoki, Şangjau tərkibində kali miqtarı yuxuri, ciddi və ast xarakterlik börek yalluğu, börek iqtidarı toluq boğmağalla köp yesi boğmaydı. Şangjau'nun kan şekeri hasıl kılış görsətkücü 52 olub, tövən qaynatlıq yeməklik hesablanıdı. Şuna diabet kesili bimarları şangjauna az miqtarda yesib oludu, lekin asaslıq yeməklikdən qobul qılınışını azaytışqa diqqət qılışı kerek.

Hürmetli dinleyici dostlar, yukarıda bir kançılığın sabah sözler verdik. Şimdi bu bayam degendik, bu şancağı bizden hazır ki, bu yemek işmekimizden ait köpükçüraydıgan meyvelerinin birisi. Mesela say dükkanları, meyve kök tat dükkanları karsaklam, işkip tızıplı koyguna koygan. Şu anda şancağı ne bayam degendik, keyfiyat yakışı bulmağanda, keyfiyatını yakışlaş için yiysek bolu deken. Yani birisi gen, asan ilaqı yerip qağa vaqtınızda, asan haradığan bop tüştün kiyin, bir kıl putkolarınızı can yok dek, arğın bop qağa vaqtınız bop qasa, yani birisi gen, şancağı yapsın apaqsanız boludu. Çünkü hem de bedende kalik emlep ketke vaqtada, adam bir kıl arğın bop qaludu. Yani birisi gen, tenerkeçile, iğir məşiqtin kiyin, müşü, şancağı yedik adet bakken. Şancağı yeş arqılıq, tər arqılıq bədən sırdığı çıxıb getkən kalin toluqlaşmaq istə getkil bolu dikən. Kali kəmləb kəssəyləq, adamın put qoldu can yox dək, mağdursuz dək, heç qanda iş xoş yaxmağın dək qob qaldı. Bu nukul əməz cümə ləkən əmdi. Bunun səbəbi köp boludu. O çüşdən kiyin bulub, adam mağdursuzlanğan bolsa, mən su içdim mi, içmədim mi dək boylan. Su içməgən bolsanız, sizning mushu bedeningiz umum bedende hem de her qaysi mush azalan hujayralarni ta'minlaydigan oksigen kamlab ketganlik sababli bir xil adamlikka ochiq bo'lmagan, bir xil zirak emas, uyqu tutqandek, bir xil go'mush, xamush bo'lib qolgandek ko'p qoldi chu odam. Shunga yoz kunlarida bayam deyilgandek suv kamchil fasl yoz chu. Shunga imkon bor ussimasakmi suv ichishni odat qilamiz. Endi havo bag'an sir issiydi, mush vaqtlarda biz azroq harakat qildikmi, talabli turamiz. Tar orqali badan sirtiga chiqib ketgan suv miqdori bizning yana to'liqlab turishimizni arzu qiladi. Shunga endi bayam degandek ussimasakmi suv ichib turamiz, yana suv ichadiganmiz deb bilik rangli suvlarni ichmay imkoniyat bo'lsa uylarimizda o'zimiz chilan, unundan keyin dolana, unundan keyin masalan longyan, uyimizda yeb bo'lmagan qaqlarimiz bor qachon, shu qaqlarni pokiz yuvib, qaqni chilab ichsakmi bo'ladi. Unundan keyin nalaqi alaqat, shularda qizilgul shularni damlab qaynoq suvni quyib soğugandan keyin choy ichadigan butilkalarimizga ilib mashinamizga olib chiqsak yoki somkalarimizni sep ko'tirib ichsak bo'ladi. Su qilamiz desa qila olamiz. Ba'zan bir kutinish odatlarini o'zingizlarga odat qilsanglar haqiqatan foydasini ko'rasizlar. Hatto ba'zanlar uzumni suv ichib ichga ayvallar bor. Masalan, quruq uzumchi. Uzanglarningki shu salomatlik ahvolingizga, badaningizningki yara berish iqtidoriga asosan ba'zan bir yemakliklarni o'zingizlarmiz choylar bo'lsin, ichimliklar bo'lsin. Şulanın özenle öyde kol silip tayarlığına yetmeyden oluğu çelirmiz. Usuduk deplam dükkanı kırıp 3 koydum 5 koyu çıp olunu edip sonu hep işçeyi vermey. O sular hemde mesela bizden bedenimizde bir demle hoş yakında kıganı bilen onun tesirini kençilet körep gelişimiz mümkün. Bulup mu yaz pasılda bin şanlı hep muzdek tavuzlarını, muzdek suların içine adet kınmaylı. Bu bir işki kitim geçtim bulmaydı. Bu kılalet uzun mezgıl davamlaşkandıkken bunun tesiri asla asla bedenimizde görülüşü başlaydı. Şuna dikkat kılın.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar, səpranızı bir sırdaş programımıza alışılan karşılımız, mən riyasetçi Yaşar Yalqın.
1: Qadarlik radyo anlayıcı dostlar, program məzmurlarımızdan aval qıdakla yaxdırıp anlayısıyla, mən riyasetçi Rısalat Qasım.
0: Bugünkü programımızda tövendeki mezmullarını oranlaştırdık.
1: Aldı bilen Örümce Sanca tez süratlik yoludaki töt bağlımı yolda pat arada sınaq tariqisi de katnaş başlandı. Bu yıl Örümçilerde 30 mandan artık okuğucu Ali Mektep imtihanıqa katnışıdı Katarlı Kuşurlarının təfsilatı dektanladı boludu.
0: Radio Sayeti sayfımızda Narat bilen Karacın'nın baş yazdaki yeşillik tolgan mənzirsini donaştırımız.
1: Qadarlik radio anlıqıcı dostlar məzmurlarımızdan anlıqaç yana davamlıq proqramımızga qızgılıq bilan qatnaşqaysılar Vision Supimiz XG 1074 FM, XG 1074 FM.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı 949 Katnaş Radyosu. 174 Katnaş Sanat Radyosu. Ve 20 taratqı süpsi birlikte Tianşan'daki bostanlıkların Koyulun karlıq tağlarıcı sözlügan Jungu Taklamakan'ın ayrılış Halkıra Ralli Musabıqısı doğrusunda haber verdi. Kızgın muhabbet bilen kelgüsü yüzünmüş. 2026 yıllık Aypau Jungu Taklamakan'ın ayrılış Halkıra Ralli Musabıqısı dağdığılık başlandı.
1: Qadirli radioyolg'ichi do'stlar, safaringizni biz sirdosh programmamizdan anglavat sizlar ko'ngil aramanglarga Gulbahor Ro'zi o'rinlagan chatma naqshlarini sunamiz. Qani birlikda bahar olaylik.

0: Beijing vaqti soat 23.
1: Ürümçi şehri su üstü balçısının yenidiki Jili Lukanda da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Situ alsanızla küçük kireleysiz. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablaq Siliş Terakya Çekçi Şirketinin yeni öyüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.

Hürmetlik radio anlıkçılar, keşkinler hayırlık bulsun. Hayırlık akşam programımızı oranlaştırılan yıkımlık nakş köylerimizi yaktırıp anlaşılan ümit kılmız, ben program riyasetçisi Yaşar Yalkun. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqo apsi Sulu Şitin'de maskademden aldıldı. Programımızın Sulu Şitin apsini anlaşılan karçalımız. Dostlarının programımızga oranlaştırılgan nakşlarına anlaş, yürüp atkan yol bilekleriden yol uçur berip menişine karşalımız ve işin spomuzun numarı bolsa XG 1074 FM. XG 1074 FM.

Beşinci sporumuz kegen uçurla qırsaq, Zübeyde, Seher Bulbuli, Zühre Hanım, hemenlağa rahmet yaqtırıp, anla vatqını bildiripti, Hazırdan özetki yol ekvalları qırsaq, Canfango Beylu. Yani şu Çentangcan yoludun yaşın otur yolu qırap mangan ilişte, Abdumumla biraz köpken, Onunla başka davam beylu, yani şu iştipak yoldun dondalyan şiçeği qırap mangan ilişte mu, Abdumumla biraz köpken. İştipak yolu, Minhua Kotsu'dan Hıpingdan Luqarap Mangan Yülüşte Abdumobula Biraz Köpkene. Canfango Beylo, yani Abay digen yolumuzdan karşı tarafı, Yaşan Otur Yoludun Çentangcan Yolu Qarap Mangan Yülüşte Abdumobula Biraz Köpken. Onun da başka Hıpingdan Luqarap Mazıraq Tosluşbakken, onun ikin Mavu, Konsul Kotsu'da Mazıraq Tosluşbakken, onun da başka, Müşu, Tönce Çoğunun Aslıdı mı? Azıraq dostluşbakken Onundan başka qarasaq Müşu 40-cı başlangıçtan aldıdaki yoldu mu? Dostluşbakken ne dostlar? Yeni devamlıq yolunun əkvalı qarasaq Mavu Dabazadın ütüp Dabazadın ütken deyedi mu? Azıraq bir dostluşbakken he? Onundan başka şu Cinkun Ultrah rayonu B rayonundan aldı mı? Azıraq tosluş bakken dostlar.

오늘 마시카무쇼 다음 베일로 동아시앙 야니무쇼 인샹 신장능 그시디기 요도 마즈락도 수슈바켄도슬라 MC'n şuan deydu Yaşar Can Bek Beyz Nakşı Muzik Koyisle Cuma deydu Rahmet Abudu deydu Yakşım oraya setçi hoş kepsiz Yolufçuru beri Cungşan yolları ravan çıken deydu Rahmet Onundan başka ilgar malım deydu Yaşar Yakşım'ın gulcu altşuar mahallesi de Tırıssı da maşin deydu Sayyatçıla cıkıl demez mi bayram mezgilde İlgar malım siz bu altşuar mahallesi bir vapsız gav Sayyatçılar bilen kıstılayıp. Sevi karşılımız.

Davamlı kuyuşun spamız kegen uçurlağa karsak ılgar malım deydi o küçük apamızdan. Üyümü şu altı şuar melsitti, şununga müşege kegen toğuk deydi. Boldu. Onun da başka Emray edimiz deydi o. Nakşedi deyilgendeki ulcada şamal çıkıp gitip vardı o deydi. İşte ama ulcada şamal çıkıp atam da ulcada bugün yağmur bakken o. Azırak yağmur yağıdıkken o. Yukarı temperatura 30, 20 temperatura 16 ke.

Rishin Spomsky gen uçurla qırsaq Akbar Guanghui kamday do Sayoli yeni xualingdin sujulu körük kelgiçe ravan deydu ha. Onundan başqa uçurlağa qara baxsaq abudu deydu hazır. Müşün nənçan yollara ravan çıkan deydu. Rahmet.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sılıvşıtin Abditalının 6-0 Pilos Nuskisi Torgı Çıkırıldı. Turmuşunuzga Tosal Qosuz Hemrab Oludu.
1: Saat 8.20'da Sılıvşıtin Abditalının 6-0 Pilos Nuskisi Yeniğinizdeki Xabar Hemrayınız. Xanzu Tili, Uyğur Tili, Qazaq Tili, Mongol Tili, Kırgız Tilda Radyo Anlayalaysız, Xabar Körelaysız.
2: Saat 9.20'da Sılıvşıtin Abditalının 6-0 Pilos Nuskisi Yeniğinizdeki Sefer Hemrayınız. Yol əhvaldın, uçurladın, xabarda bolalaysız.
3: Saat 11'de Sılıvşıtin Abditalının 6-0 Pilos Nuskisi Yeniğinizdeki İcadiyet Hemrayınız. AI Yızıqçılıq Yardımcınız. İlhamınızı urğutudu.
2: Saat 13.20'da Sılıvşıtin Abditalının 6-0 Pilos Nuskisi Yeniğinizdeki Pultijay Hemrayınız. Cuğulamın numarını tamak biletik almıştırıp hem Pultijaysız hem hatırcan bulsız.
3: Saat 14'te Sılıvşıtin Abditalının 6-0 Pilos Nuskisi Yeniğinizdeki Turmuş Hemrayınız. Sılıvşıtin Sodi Şehircisinin Şinjan'ın özgüç soğuklarını halgan çabı setip alalaysız.
2: Saat 16'da Sılıvşıtin Abditalının 6-0 Pilos Nuskisi Yeniğinizdeki İlgilik Tikleş Hemrayınız. İlgilik Tikleş uyumuz bosa Sılıvşıtin Abditali yardım berdi.
3: Saat 17.

0: 25 650 102 00 824.
1: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla tesir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygula sizi bir aram kılıdı. Yakı sizi çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Bişinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet itibilin. Endi anlaydığınızla Katna Sennet Radyosu'nun sizge rahmet itibim bağ programı sizi.

Dostlar, şunun bilen bugünkü sizge rahmet eytkın bar programımızda müşahede akırlaştırmız. Programımız yaktırıp alınan, programımız katnaşkan barçınlağa köptün köp rahmet. Mikrofon aldı da Gülbostan Abduqadir, nöbetçi muharir Zapar Memtimin.

0: Her günü seherde işkı manganda.
1: Hürmetli radyo anlayışlar, etigeliğinle hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun sarkıl programlarını anısından kaçalımız.
2: Her günü işten çıkende.
3: Hürmetli radyo anlayışlar, anlamat kınanla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash san'at radiosining mehr muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

Şinjan'a kilip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Şinjan'ın kızgın, cüşkün keyfiyatını his kılın. İgiz tağ muzlaki, beypayan kumluktan kötürülgen üstüde, bostallık ve itizlikle bu yerde berbere bilen girelişkettir. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşiydi, kündüzdeki avatlık davamlaşı batkan şehir kitsi sizgi özgücü duygularını bekişleydi. Şinjan'a kilip mezilik taamlağı iğizdeydi. Yıkımlık nakşa lerzan usulladın huzurunu, özgücü medeniyetini his kılın. Şinjan yakşı cay, Şinjan'a kilişenizde karşı alınız.

0: yeni bir gün başlandı. Tan kuyaşının illik tepti, çehrinizni ilitidigan güzel seher peydini illik tebessümünüz bilen kütüvelin. Yeni bir gün, yeni bir başlanış. Güzel bir gün sizni kütmekte. Her günü özünüzge şenş bilen külümsire. Her günü güzel keyfiyat bilen yeni bir günni kütüv alaylı. Emde anlaydığınınla hayırlık seher programısı.
1: Hayırlık seher.

Meyve köktatlarını 10 minuttan artık soğuk çılap koysa, bekerek meynet pop getişi mümkün. Nurgun kişiler meyve köktatlardaki kaldık dehkancılık doğrularını yuyup çıkır bitiş için meyve köktatlarını soğuk bir mahal çılap koyuşka adetlenken. Ameliyatta meyve köktatlarını soğuk uzun vakit çılap koyganda işkilemçi bulgun işini keltirip çıkırdı. Mesela, sapkı bağı meyve köktatlarını yuyganda sapkını elvetip yeni çılganda dehkancılık doğruları meyvenin içine kirip getirdi. Eğer çılgın sudaki tuz kuyuklukı bək yukarı bop kese, asanla sınış besime şekillenip, dekancılık kaldıkları meyve köktat içine kirip getirdi. Meyve köktatlarını yumaydırıp suğu bivasıda çılap koyganda, suda erişcan dekancılık kaldıkları erip, meyve köktatlarının işke kısmıga sınıv alıdı. Şuna meyve köktatlarını ilman suğa 10 minuttan artıq çılmaslıq gerek.

Hürmetli radio dinleyiciler, Prius Yatırdıt'ın hayırlı seher programımızda davamlaştırdığımız, amda sizlerine Prius Yatırdıt katına sanat radyosunun bugünkü bütün günlük programlarının anlatılış vakti ve bir kısım programlarının kısıkçı mazmunudun haberdar kılımız. Hazır anlatılatkan Prius Yatırdıt'ın hayırlı seher programımız ankarlaşkan dinkin saat 7'den 30 minut ötkende Vatan Minin Ailem programımızı diktanlar buludu. Saat 8'den 30 minut ötkende Ertigenlik Haberler programısı. Saat 9'den 15 minut ötkende Ertigenlik Yollarınızda Biz Samra programısı. Saat 11'de Sapırınızda Biz Sırdaş programısı. Saat 13'de Minin Aptimobilin programısı. Bunun da en yeni Aptimobil uçurları

Hürmetki Radio Unukçılar, Tevende Abdunum Rayınımızdaki 16 yarının kelgüsü 24 saatlik hava rayıdın məlumatını anıldımız. Ürümçide hava uçuk temperatura 18'den 30 Celsiye gradus kıca. Altayda hava uçuk bulup kim bulutlanıdı. Temperatura 12'den 30 Celsiye gradus kıca. Çöçekte hava bulutlanıp kim azraq yamğır yağıdı. Temperatura 14'den 30 Celsiye gradus kıca. Qolcıda azraq yamğır yağıdı. Temperatura 16'den 30 Celsiye gradus kıca. Bortalada ızraq yağmur yağdı, temperatura 13'den 28 Celsiye gradus kıca. Qarmayda hava bulutluq temperatura 19'den 33 Celsiye gradus kıca. Kütünde hava tutulup kin bulutlanıdı, temperatura 19'den 32 Celsiye gradus kıca. Şihanzıda hava uçuq bazdı bulutluq, temperatura 13'den 31 Celsiye gradus kıca. Sancıda hava uçuq temperatura 16'den 33 Celsiye gradus kıca. Qumulda hava uçuq temperatura 13'den 29 Celsiye gradus kıca. Turpanda hava uçuq temperatura 23'den 36 Celsiye gradus kıca. Korulda hava uçuq temperatura 17'den 30 Celsiye gradus kıca. Aqsıda hava bulutlanıp kin azraq yağmur yağdı. Temperatura 18'den 29 Celsiye gradus kıca. Açıda hava bulutlanıp kin azraq yağmur yağdı. Temperatura 14'den 27 Celsiye gradus kıca. Qashqada hava bulutluq temperatura 14'den 28 Celsiye gradus kıca. Xotanda hava bulutluq temperatura 19'den 29 Celsiye gradus kıca. Ürümçide hava uçuq temperatura 18'den 30 Celsiye gradus kıca bulundu. 3-4 bal şarkı janıp şamıl çıkıdı. Hava rayıdın məlumat anlattıq.

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjan radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Vatan mening oilam programmasi.

Hürmetli radio dinleyicileri, dinlediğiniz Şinjan'daki yayınlıklar sayfamızda bulunsun. Yakında Liu Liangcheng Kütüphanesi'nin yubkı Sanji şehrindeki Minchang Bahçesi'nde resmi açıldı. Şinjan Edebiyat Sanatçılar Birleşmesi'nin reisi, Yazıcılar Cemiyeti'nin reisi Liu Liangcheng, Nek Meydan'da okurmanlar bilen yüz tura fikir almıştırdı. Nobel Edebiyat Mukafatı erişkici Mo Yan öz kulu bilen, Liu Liangcheng Kütüphanesi degen beğişlimi tahtısını gizip berip, Sanji Huizu Abdunum Oblastı'a yeni bir Edebiyat yer belgesi koştı. Liu Liangcheng Kütüphanesi Sanji Şehri Minchang Bahçesi'nin şark şimal terapiki çaylaşkan. İgilgen yer külümeyi tahminen 100 kvadrat metr. Kütüphanada 4000 parçadan artıq kitap saklanğan. Kütüphanada Liu Liangcheng'nin edebi eserleri ve Sanji'deki yerlik hüccetler saklanğan bulup, balılı okuşluğu, Adimiyet, ictimai pankatarlıq amibab okuşluqlarına tan itibarı berilip, şehir ahallarına haksız etvetildi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nusukısı torgu çıkarıldı.
1: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukısının haber sahip isken aydıldı.
0: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüdü.
1: Katnaş yol ehvali şu vaktinin özü de uçturulüdü.
0: Sağlamlık görsetmesi kumanik paraşlarınız tügütüdü.
1: İşki uğrulaştırış mulazımtı da suallığa cevap verilüdü.
0: Tenterbiye musabıkları ızlap haber kılınıdı.
1: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızlı görüleysiz.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukısının hem Türklük sınımı mezmuları sarkıl.
3: Mukafatlık çek tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızkarlı faaliyetler ar arkadan ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukafatka eriş pırsınız ba.
2: Yoklumudun ötsünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuğlanma numurga erişsiz. Yakşı

0: Avukatlar almıştır alaysız.
1: Solutioning Aptitali 6.0 pilosunuz kısın AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torga çıkarıldı.
2: Şansı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp yerdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratki aylandır alaysız. Bir eğiz gapının has çoğun film işle alaysız.
1: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilerleydi. İlhamınızı asallı kozgutudu.
3: Solutioning Aptitali 6.0 pilosunuz kısıda halıgan çıtallap endişsiz mal setvalı alaysız.
4: Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın danlık riyasetçileri bivasit görüstüp Şincan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
3: Mezelik taamla, yeğeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu Katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günübkü bilerli setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı geyirçeleysiz.
4: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
2: Şincan Radyo Televizya Stansı Solution Aptitali 6.0 Pilos nuskısı turmuşunuzu rengdarlık doldurup, seferinizge hemre boludu. Her kaysi app pazarları, olma app pazarından Solution Aptitali'ni çürüp, serkıl mezmulladın huzurunun.

0: Beijing vaqti soat 8.
1: Ürümçi şehri su üstü balkısının yenideki Jili Lukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kavetlik liftlik güllük ve Avrupa pasındaki öyle bu. Sit olsanızla küçük kiralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çek Şirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.